Hürmetlik radio oğluğucular, yarqın ısım sayıpımızda deski etişki tallanğan Şinjanlıq yigit Abdıqani Turğun bilen tanışımız. Aylınıp küş yığış, burlıp küş çıqırış, bütün küş... Aylınıp küş yığış, burlıp küş

Kolum işip getti. Ocağda ahvalım bek etinişlik idi. Çünkü vakit kalmağın idi. Aram ilişki bulmaydı. Nemişki musabıkkı az kalğında bundak ahval yüz berdi dep oyladı. Eşkim onun sualığa cevap beremedi. O paket doğru reaksiya kılıp ketken kolu bilen mäşikni davamlaştırdı. Bu kitimki Asiya tenerket musabık sigi gelgende onun ahvalı barğan sıra yakışlandı. O mundak dedi. Musabıkların burun beden kısıttım. Ben sırtta 66 metreden köpürekke diski atkan edim. Meydanı kırıp biraz saklıgan dinkin beden temperaturam tüvenlep ayacanlanış derecem uçuşup ketti. Aldınkı işki kitim atkan diski neticem köngüldikerek bolmedi. Lekin 3-cü diski etiş halıdım bir kadar yakşı bulup 64 metreden köpürek netici bilen ahire çempiyonluğa eriştim. Abdıkhini devlet komandasına köp yıl mäş kılıp, memleketinin herkese caylardan gelgen Nurgun diski etiş mahirleri bilen dost boldi. Abdıkhini devlet komandasına köp yıl mäş kılıp, memleketinin herkese caylardan gelgen Nurgun diski etiş mahirleri bilen dost boldi. Şendun komandasının Sün Şü Çin şulanın biri. Ola musabıkı meydanıda bütün küçü bilen bəsleşedigan rakiple. Musabıkırın düşkendinkin bir-birini qadarlaydigan dostla. Çempionluğunu qolğa keltirgen günü keşte Sün Şü Çin ve Abdıgini bilen belli arlaşedigan yakın bir dostunun tebrik uçuri birinci bulup yetip geldi. Olanın barcı köngül sözü mübarek bolsun sen qılalıdın degen sözge mücessemlengen idi. Ama Asiya Tenerket müsabıqısının bu altın medali Abdıkhini'nin ahırıqı noktası emez. O, bu kitimki şempionluğunu kolgı keltiriş, bana zor şenç beğişledi, dedi. Kelgüsü toğırsırı toxtalğında Abdıkhini'nin közlerden qat iyilik çıxıp duraddi. Jongo erler deski etiştirde, azırgıca tenerketçile, olimpik tenerket müsabıqısı, Dünyalı hatalışış musabıqısının mukabat eliş sähnisiga çıkıp bakmağan idi. Bu onun bütün küçü bilen qoğulışıdığan arzusu. Hazır Abdıkhini'nin en yakşı neticisi 67 metr 29 santimetre bulup, onun nişanı 70 metrlik ötgenli büsüp ötüş.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Etigellik haberler programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 10. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 9. ayının 1. günü.
2: Avval bu gidimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning mo'yum yo'l yo'riqining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Yig'inda tirishib, texmi yuqori saviyalik tinch Shinjang qurish ta'kidlandi. Bexatar ishlab chiqarish, Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish, kuzatishga asosan tuzitish qatorliq xizmatlar muhokama qilib o'rinlashtirildi.
2: Chen Shaojang, Avtonom rayonluk partiya komiteti, Maliya Hisob komitetining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda unumlik selmini faol kengaytirib, o'zgicha afzal kasblarni zo'raytish kerak deb ta'kidladi.
1: Yangi idea yangi safarga yetakladi. Shallik 5 yil sahifamizda Shinjang energiya asosini puxtalab, zamonaviylashgan o'zgich kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi degan mavzudagi axborot maxsus maqolasini anglatamiz.
2: Tianshan'ning janub shimolidagi bir turkum nuqtalik suvchilik turlarida qurilish sur'ati tezlatilib, yillik nishon vazifasini o'rinlashga butun kuch bilan otlanish ishga oshirildi.
1: G'ulja Oqsu temir yo'l turida tonel qezish qurilishi tezlatildi.
2: Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti tunigun yig'in ochdi. Avtonom rayonluk partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning texmi yuqori saviyalik tinch jungu qurish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Umumi davlat xavfsizligi qarshini qilchi eg'ishmay izchillashtirib, tinch jungu qurilishi xizmati yig'inining o'rinlashtirilmasini amaliyalashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash filallab, texim yuqori saviyalik tinch Shinjang qurishni tizletish. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimliqni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirish xizmat sistemasini mukammallashtirib, jamiyat omonligini har taraflama tuzashni kuchaytirib, Shinjang jamiyat umumiyatining sijil

muqim, uzoqcha muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilish. Davlat xavfsizlik sistemasi va iqtidori qurilishini kuchaytirib, davlatning siyosiy xavfsizligini qat'iy qo'g'dab, turli xavf-xatar, yoshirin xavfning unumli oldini olib va uni tugatib, jazolash bilan oldini olishga teng e'tibor beradigan, hodisidanmi, mohiyatidanmi tuzaydigan, teng tutib o'rtaq boshqaradigan xizmat berikmi kuchi shakllantirish. Jamiyatni idora qilishning zamonaviy yetilishining tez olg'i surib, ommaviy bexatarlik sistemasini takomillashtirib, qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, arziyat xizmatini qonunchillashtirishni olg'i surib, ziddiyat majralarini cho'nqur birma-bir tekshirib tugatib, amallik qurilishining ilmiylashish, ijtimoiylashish, qonunchillashish, aqllashish saviyasini o'stirish kerak. Yig'inda mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sinni yig'inining o'rinlashtirimi talabini amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqi tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, xalqni hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishda cho'ntirib Bexotlik ideyasi va ta'lim sinash psixikasini yengib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini puxta yenchikka tutib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash. Diqqatni hodisa ko'p pat-pat yuz berdigan masala, yoshirin xavf markazlashgan nuqtalik rayon va ochqichliq halqalarga markazlashtirib, xavf xatar yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatish Sübti ünümünü umumi yüzlük östürüp, qanunsızğa zərbi veriş, qanunğı xilapını tüzəşni kən çonqur alğı sürüp, məmuri qanun icra qılış, cinayi işlər boyuca qanun yürgüzüş, intizam icra qılışını cipsilaşdırışını küçəyitib, məsuliyyəsizlik qılğallarını cəzmən sürüşdürüş, qanunğı xilap qılğallarını cəzmən cazalaş, küşlik siginalını sicil tarqıtış. Soğuk iqim, qilin qar, qattiq soğuk qatarlıq naçar hava rayını küzetiş, ölçeş. Unundun agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerge taqabıl duruş boyuca bir taraf qilish tedbirlerini keskin əməl iliştirip, yertevreş afetidin müdafiyeliniş, unungu taqabıl duruşını küçeytip, ormanda, otlaqda, otdun müdafiyeliniş, ot üçürüş xizmetini puxta yaxşı işləp, afetdin müdafiyeliniş, afet zihnini yeniklitiş, afetdin kutquzuş iqtidarını üz liksiz aşırış. Partiya komiteti, xalq hükümeti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş və üçünü baş quruşda üç cəzmən buluşunu küçəyitib, ötüşümü nazarət qılış baş quruş, qanun icra qılış salmıqını zorayitib, karxallarının bexatarlik məsuliyyəti tədbirlərini konkret moyit, konkret iş orni, konkret xadımıqıcı əməliyiləşdirib, eğir pəvquladdı zor hadisi yüz bərməslikdək tövənçəkni qatdi saqlışıqa əydəkçilik qılış gerək. Yığında, Şincanlı umumizlik qanun boyuca idari qılış xizmətini alğı sürüş muhakimi qılındı. Yığında, munalar təkidləndi. Xi Jinping qonunchilik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilishni umumiyuzlik olg'i surib, qonunchil Xinjiang qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat qurilishini bir gavdalashtirib olg'i surib, sotsialistik zamoniy ulashgan Xinjiang qurishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qilish. Qonunchil jungu qurilishi yirik planini astoydil izchillashtirib, amaliyalashtirib, nuqtalik vazifalarni amaliyalashtirib, unum yaratishga turtki bo'lib, 9-5 yillik qonunni umumlashtirishni puxta qanot yaydirib, butun jamiyatda ish bajarishda qonunga asoslanadigan, ishqi yo'liqqanda qonunni izlaydigan, masalani hal qilishda qonundan foydalanadigan, ziddiyatni tugatishda qonunga tayinadigan yaxshi muhit yaratib, yuqori sifatli taraqqiyotni yuqori sifatli qonunchilik qurilish orqali qo'g'dash. Her derecelik partiya komitetleri, partiya gruplarının kanunçılık kuruluştaki asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtış. Her derecelik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanun ögünüp, kanunga rıayı kılıp, kanundun paydalanıp, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyatkı türtkü buluş, ziddiyatını tügütüş, mokumluğunu koğdaş, xayıp xatergi takabıl duruş,

0: 700 milyon tonnadan aştı. Tabii gaz 120 milyon kub metreye yetti. Şincan'ın enerjiye türü kespi mokum sağlam ilgirilmekte. Nefet tabi gaz ekvivalenti, bu da 5 yıl memleket boyunca birinci orunda durdu. Taş kömür mesulatının işi süreti, memleket boyunca kömür çıkıdığan asaslık ülke abdonum rayonla işçi de, bu da 4 yıl birinci orunda durdu. Rakamlaştırıp, akıllaştırıp özgertiş arkalık 63 akıl kömür kan berpa kılındı. Şincan boyunca şiltilavatkan şopırsız kan otomobili 3656'ye yetip, kölem cahette memleket boyunca altınkı orunda durdu. Enanevi energiya kesbinin tipini özgertiş derecesini östürüş süreti tizledi. Şincan Yihua Kançılık Çeklik Şirketinin Maşini Sazlık Elektron Muavun Baş İnjineri Hıda Çın mındak dedi. Her güne keç gündüz bu da yürüştürüşüne emel kaşırıp, günüge 20 saatin artık meşgulat kıldık. İşlep çıkış ünümü adem meşgulat kılgandikiden 10% aştı. Şincan mevkani baylık evzellikiye koyup, baylıkını çıkan cayda aylandırış, inçki pişiklaşını bütün küş bilen alığı sürüp, baylık evzellikini kesip evzellikiye tez aylandırış götürdükü boldı. Korla, Şanghu, Çerçi, Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu da devletin 14. 5 yıl mezgirdeki noktalı kuruluşu Maytag Neft Kimya Sanayet Şirketinin tarım 1 milyon 200 bin tonluluk etilin işlep çıkırış türü mokum yürüyüşüp, Şincan Neft Kimya Sanayetinin derecesini östürüp, alilaştırış, yeşillaştırış, akıllaştırış ülgüsü bulup kaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir ketimdilla muvaffakiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip, 9 ayının ahırda mesulatı memleketinin herkes cahilirgi setildi. Jungo Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayeti Şöbü Şirketi, işlep çıkarışını yürüştürüş bölümünün muavun moderi Dai Jingyi mındak dedi. 9 ayının ahırıca ikinci kararlık türde 220 bin tonna etilin işlep çıkardık. Pütkül Tarım Neft Kimya Sanayi Şöbü Şirketi 680 bin tonna etilin işlep çıkardı. Bu barlık üsküllerinin uzun vakit yukarı önümde mukim yürüyüş şaraiti hazırlıkalıkıdın diyerek bir adım. Bu, devletimizdeki tunci bütün zencirlik yeşil, töven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşu. Otra, garbi kısımdaki kölümü en çok etilin işlep çıkırış türü olup, kuruluşta işletilgen 99% üsküne devletimizde işlep çıkırılgan. Yeşil tokunu bir vasıtı yetküzüş endisi arkalık yılga 1 milyard kilovat saat yorukluk volt toki işletip 1 milyon 370 bin tonlu karbonunu azalttı. Bu 5 milyon 480 bin mu orman berpa kılıp karbonunu turaklaştırganı beraber. Umumyüzlük işlep çıkırışkı kırıştırılgenden kiyen Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi yetilin işlep çıkırış iktidarının 3 milyon tonnadan eşiğe 100 milyard yuan derecelik Neft Kimya Sanayi kesip topunun şekillenişi türtüke buludu. Jungo Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Neft Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Neft Kimya Sanayet Şöbü Şirketi, işlep çıkırışını yürüştürüş bölümünün Ali İnjineri Kang Baojian mındak dedi. Cenubi Şincan'ın Ali Poli Olif'in birikmi kavuçuk yeni materyali kespedeki boşluğunu doldurup, Cenubi Şincan'ın kesip tüpünü enenevi nefit tabi gaz içtin, Ali Kimya Sanayeti yeni materyal yeşil töven karbonluk kesipki özgertişki türtükü boldu. Bu 5 yılda Şincan'ın yeşil yeni energiya kespi tiz terakki kıldı. Yeni energiya generatoru sığımı 180 milyon kilovatkı yetip, memleket boyunca aldıngı Katar'da turup, bipayan çölde heybetlik yeşil energiya yögüm resimi şekillendi. Şincan'ın yeşil tokunu sırtkı yetküzüştiki yadroluk tügün bulgan Kumulu şehri, işki turaklık tok, işki özgürüşcan tok liniyası arkalık elektri energiyani terep terepki yetküzüş endizisi şekillendirdi. Generator umumi sig'imi 52 million 360 ming kilovatga yetib, yangi energiya generatori buning 74.8%ini egallab, ko'lam jihatidan Xinjiang bo'yicha 1-chi o'rinda, mamlakat bo'yicha 3-chi o'rinda turdi. Qumul shahrlik energiya bexatarligini kuzatish o'lchash markazining moderi Wang Rui mundaq dedi. 15-ci 5 yılının axırda şəhərimizdə elektrik energiya generator ümumi sığımının 90 milyon kilovatdan yeni energiya generatoru nisbətinin 80%-dən aşdığanlığını mülçərlədik. Generator sığımı və çıxırılan toknun sıcıl köpəyişi bilən Şinjan yeni energiya kəsbi bütün zəncirinin noqul tok çıxırıb torğu yollaşdan cabduq yasaş, işiltiş, təkrar paydalanışqı uzırışıqa tez törtükə boldı. Morin ayasının şamal elektr yoruqluq volt baylıqı mol. Bu nahiye, energiya sərfiyatı, aşırımı kımmeti yukarı yeni materyal işlep çıxırış türlerine kirgizip, pakız elektr energiyasını çıkan caydı işletişini əmelge aşırdı. Şinjan Jinshin yeni materyal penteknikisi çekilik şirketinin işlep çıxırısı xıda püskünüle sünni almaz işlep çıxırı batattı. İşçiler lazer nurluk üskünüde inçki pişiklavatıdı. Şinjan Jinshin yeni materyal penteknikis çeklik şirketinin baş direktörü Niu Gang mındak dedi. Mori'nin mol yeşil tok baylıqı işlep çıkırış tənlerimizini zor derecede tövelletti. Aldınki yarım yılda işlep çıkırış iktidarımız 30 neçimin karatkı yetti. Nöbette mesulatımızın süpüti yakşı. Çet elden mokim zakas elevatımız. İşlep çıkırı sekhini elektrik energiyası mol caydı kuruş, Şinjan tepip çıkan yeşil tok işiltişinin yeni yolu. Karxalla, energiya sərfiyyatı yukarı kesiflerini erzan bahalıq yeşil tok bilen birleştirip, baylıqını tecepli kalmay, energiya əvzellikini kesifinin dərəcəsini östürüş bilen birleştirişdək koş yönülüşte ilgirləşini əməlge aşırdı. 5 yıldan buyan Şinjan küç toplap ilgar cabduk yasımıçılıkı yetiştirip, şamal elektri ilgar yezi iyilik maşini cabduklarını Şinjan'da işlep çıkırış nisbetini 70% ve 50% ke paxta yığış maşinisinin dövlətimizdə işləp çıxırılış nisbətini 100% ki yetküzüb, ali toqumçılıq, aqıl cabduqçılıqda xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. 5 yıldan buyan Şinjanın sanayət iqtisadi dolqun yerib ilgirlədi. Süpti ösüb yüksəldi. Sanayət qoşulma qiymətinin GDP-da egilgen nisbeti 2020 yıldaki 25.8%'ın 2025 yıldaki 32%'ki yetip 6.12% poyunu deşip rayon iqtisadının taraqiyatıga küşlik tırak boldı. Bugünkü künde Şinjan 1 milyon 660 min kvadrat kilometrlik kən tuprakta kesip kurulmasını əlalaşdırıp dərəcəsini östürüşünü asasi liniyə qılıp nefit, təbii gaz, kömür, qezilmi baylıq, yeni energiya, yeni material qatarlıq özgəcə əvzəl kəsiblərinin iqtidarını toluq qozğutup, küşünü toplap zamanı veləşqan kesip topu yetiştirip, dövlətinin energiya bexatardaki umumiyyətiyə əməli işləp, məsuliyyətini zimmigi eliş arqılıq mülazimət qılıp, bütün məmlikət iqtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa zor küş qoşmaqda.
1: Əndi 5 yıllıq nəticə qayğızı səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Bu 5 yılda Şinjan mağarıp caylaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, davalaş torunu mükemmelleştirip, amavi mülazimət baylıqını asasi katlamğı uzartışqı türtkü bulup, amavi mənbətdar qaplaş kölümünü üzlüksüz kengaytip, xalq durmuşu kuruluşunun paydısını ər millet ammısıqı yetközdi. Bütün Şinjan'da 9 yıllık mecburiyet mağarıbını müstehkemleş nisbeti sicil yukarı haletini saklap, toluk otturu mektepki kiriş umumi nisbeti 97%'den aştı. 3 yıllık haksız yesli mağarıbı, şehirdeki yeslilerde 1 yıllık bir kış, terbiyeleş şakkını keçirim kılı siyasi emeliyleştirilip, amıvi menbettar yesli bilen kaplaş gölümü üzlüksüz kenaytildi. Ali Ma'arif əməli küçü, sicil küçü edilib, adət ki, Ali Mektəb 66 yedib, cəmi 1,176,000 oququcu qobul qılındı. Cənubi Şincanlıq Şübulayet İşqoblas toluq kurs Ali Mektəbi bilən toluq qaplandı. Kəsbi Ma'arif yerliknin tərəqiyatı üzlüksüz

0: texnika, maharetlik ixtisaslıqlarını yetkizib berib, a'lo sifatlik tangpong ma'rif sistemasini tadirji shakllantirdi. Bu 5 yılda Şinjan'ın davolash mulozimati üzlüksüz kengaytilib, darajasi oshirilib, ommaning kesal ko'rsatishi qiyin bo'lish, doktorxona yiroq bo'lish masalasi unumlik pasaytildi. Şinjan'da devlet derecelik rayon davolash merkezin 4'ti, avtonom rayon derecelik rayon davolash merkezin 4 kuruldu. Yezi kent 2 derecelik doktorxona, shifoxona 100% ölçemleştirilip kuruldu. 86 nakiye şehir rayonda nakiye davolash ortak gevdisi kuruluşu kanat yaydırıldı. Cipslaşkan nakiye davolash ortak gevdisi nisbeti 91.9% yetti. 3A derecelik 60 doktorxanada 377 türlük tekşürüş neticesini öz ara itiraf kılış emelge aşırılıp, amının başka cayda tekrar tekşürtüş yüki yeniletildi.
1: Emdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız kabri. Şinjan 5 yıldın bu yan, kumdun müdafiyeliniz, kum tızgırlaş hizmetini sicil algı sürdü. Evlat mevlat kum tizgirlik içine davamlık göreş kılıp, kum denizde yeşil ümit uruğu çaştı. Şu cavayan, ene şulanın biri. O kollektifini yitekilip, ötkeligi hocam kılıp, kıyınçılıkını yenip, penteknik arkalı kum denizde yetiz berpa kılıp, kum tizgirlip, halkını beytişinin emeli yolunu tepip çıktı. Şu cavayan mındak dedi. Teklimakan kumlığı rastlılığa alakya deniz mi? Biz kum tizgirlik üçle ondak deyip karımayımız. O bostanlık. Bunun hemisi yap yeşil bedelik. Bu münbet etiz. Kum tizgirlik üçlerinin kum boran bilen ilişkinin neticesi. 5 yıldan aldı da bu yerde giya ünmeydi. 5 yıldan kiyin bu yer hayati küşket oldu. Şu cavyan mündak dedi. Bu 5 yılda kum denizi münbet etizge ayrılıplı kalmay, bu yerinin kilomatımız zor derecede yakışlandı. Çan tozallık avarayı deslepki mezgildikiden az körülüdüğün boldı. 5 yıldın bu yan daim körülüdüğün çan tozallık avarayı su oğut ekip getirdüğün tuprak. Yani pişirim sık diyendek nurgun kıyınçlıkını baştan ötközdük. Teknik üstüde kayıt izlenip, borandın müdafiyeliniş toru ornutuş, yenisimin pürküp suğuruş maşinisi işletiş, su oğutunu ekip getişten saklaydıgan bazı materyallarını işletiş arkalık, kumlıkını mağlup kılıp azırgıdak hayatı küşkü toldurduk. Şu cavyan mındak dedi. Bir taraf teklimakan kumlıkı, bir taraf tümen moğluk münbet etiz. Teklimakan kumlıkı da teyirilgan bide, avtomobilliği besilip, bütün memleketteki süt kalısı fermerlerine yetküzle batıdı. Şu cavyan mındak dedi. Bu 5 yılda teklimakan kumlıkı da Nurgun münbet etiz özleştirdik. Şundakla bu caydaki ammini Nurgun iş oranı bilen təmirlep, bularga işki aldı da işki oranlaşış arzusuna əməl qaşırış, kırımlı köpeyt şaraiti yartıp berdik. Kəlgüsü 5 yılda davamlıq tırışıp, teximi köp ammının yakın etraptıla işki oranlaşışını əməl qaşırıp, teximi köp kumluqni münbet etizge aylandırımız.
0: Stansımız xəbri. 10-cı ay kırışı bilen Tianşan'ın canıb şimalıdaki bir türküm noktuluk suçuluk türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini oranlaşka bütün küş bilen atlanış işkaşırıldı. Fugan şehirdeki Sigong deryası su ambre kuruluş meydanında kuruluşçula tosma tındırış, kelkün akkuzuş yoluğu beton kuyuş katarlı hizmetlerini tez algı sürmekte. Kuruluşka cemi 550 milyon yuan meblağ silinudu. Kuruluş bitkeninkin 46 min mu etizini soğuruşni, 26 100 adamnın işçidigan su bir xatarlikini kapalatlandırdı. Fukan şehirlik suçuluk ponkutunun başlığı tür mesuli Bağdane Dostan mındaq dedi. Hemmeylen iş ornumuzdan ayrılmayı kuruluşunu dağımlaştırdık. Adem dem alısımı maşinini toxtup koymadık, işini üzüp koymadık, su ambarını baldurak pütközüp ammığı nəp yetközümüz. Tolina kesildi beytinci su ambarı kuruluşta yakın iş başlandı. Su ambarı sığımı 3 milyon 240 min kubmetr, 2029 yılı işletiş planlandı. Toli Nahiyelik Suçluk İdarisi Partiye Grupsının azası Subaylıqı Merkezinin Modiri Ding Huanpeng mundaq dedi. Kuruluş bitkeninkin töben ekindiki

Yeni bir gün, yeni bir sahar, yeni bir başlanış bolsun. Qadirli dostlar, yeniçe ruhi holat bilen barlıq işlerinizni başlagaysizlar. Men bugünkü yollaringizni biz Amra programmasının riyasetçisi Oşırjan Qızır. Qadirli anlaşlar, hazırdan başlap programımızın ait qızgılıq bilen qatnaşsanlar boldu. Bizning veşin salonumuz XG 1074 FM.

0: Программымыздың башлангычынан таң нурга оңгосту авчыр ёллапты. Рахмат. Мага жодин пифадан чыгыш ягыздыки жоллар аван кия деген авчырны Рахман жай апаны мебатты. Авчыр жай жакшымы, мен жакшы. Доңхуан сычагынынки алды койш жолун ичте хел раван кия деген авчырны возайлы ушан мебатты. Зөкере ханым учурунуз тапчырып алдык. Рахмат сизге. Qashqarda yomg'ir yog'ayotdi. Qashqar shahridan mavqe Koni shahar nayisi qarab mang'an yo'nalishdagi ko'keri qizil chiroqda mashinalar bak ko'p to'silish sal eg'ir degan uchurni LTK navatibdi. Mavqe Shaoshigoda ketib boramiz. Mana deb Kamil apandan uchur yollabsiz. Xo'sh, unda o'zi mavqe Beijing yo'llari qandaroq yo'l ahvoli obdanmi ya? Öz hal, şorunuz.
1: Böyle tıpta düşünce kadar ağlanan yaşına.
0: Yakşı.
1: İspakul tuvaçlarında çoğumuz yaparak malayını tatlımıyla insan için. Tarihini zerra prevancımı.
0: Bu oldu makul. Oma küçük dostlar programımız katına sanlar buldu cıma.
2: Salam Fırka Tüttür.
0: Rifat yakşı mı?
2: Olsa da malı. Hangi direkt kararmamış da.
0: He.
2: Bir kadar çöp bir dikkatli sosmak yok ha.
0: Bu oldu.
2: Herhalde. Rıvan.
0: Makul buldu. Erkincan uçurunuz.
3: Salam 1074 Kozulu yolu Suriye Kapsalın iki dolarca yönü Şikile yolu Raval.
0: He.
3: Karşalınız uçurcan kızır.
0: Rahmet. Erkincan siz de mi karşalınız? Rahmet sizge. Abdurrahim Kam. Yaşı. Birgi olsun Rahmet.
4: Darbaazat yolu. Konuşmayı yoluyoruz da nazır, her meydan yoluyoruz da kendim hırla arış bir tarafa.
0: Buldu, davam beylu. Yöcünge çıkışı yığızdı, maşallah sel köptü gavçırını, lauta evetipti. Buldu. Adıl Solsarı'nın aldığı hazırca koş yolun işte, ravan kedi gavçırını yadıkar evetipti. Huaguan koçisi, şerıhtın garipke çidava yolu yığızı, bek tosulup gitti, başka yolun talısanla boğdak cümle odaydı. Abdüsalam taksi. Abdü Mücid efendim avazlık şöyle.
5: Kürtçen, şoför dostu, adık basamak hayırlısı olsun.
0: Birgi olsun.
5: Kaç, harbi yolları rıva.
0: Buldu. Bugün Ürümçü, Nimandak Soğak, Tüzük, Küzbomay, Turpla, Karı yığıp getemdi o Nime edip. Nur Mehmetcan, sizin ısık tutu aldı mı? Ürümçü, nerede Soğak? Onca ola, Mehmet Sokak'ımda 10. ayının ki 13 günü bugün. Bugün külükte Muşindak temperatura boz buludu, mençemde ısık. Netçi yıllar ısılıştırga vakti da. Aldın ki netçi yıllar digen bu 10. ay içi digenden bırak ur, yamğur arlaş, kar yığıp, temperatura xeyli bir yerlere tövellep, mandak. Bulut hazır digenden küz digen xeyli, vakti xeyli uzrap, bu vatıdı küzdün ki. Bugün soğak emez cümle şıkılıp, başka anlayışlarım dep baksın, bana ötmedi mi ya soğak? Soğak emez bugün. Tünügünki karganca da azırak töven bozsun mu, lakin bek soğak emez. Bugün hem de hava bulutluk, bazı da uç oldu Ürümçü'de. Temperatura 9'dan 17 Celsius'ya birazcıkça. Yine tonlu kalla bağ mı? Mehmetcan, uçurumuzda tapşırıp aldık. Gerçekten kuyup vermeyiz o kadar. Bu kıtım kıma küzlük kuyup bir iş mağlup oldu.
6: Eylik sefer, yasitler, soğuklu dostlar. Bundan alanlar yakın o.
0: Yakşı.
6: Soğuk oda, yamur yağışı başlar gitti. Yollarda lan.
0: Ne, kaç kaydım ha? Soğuk oda dediniz mi?
7: Yaşınızı riyasetçi
0: Alımca yaşı mı?
7: Kanallı Tumarısını aldığını senin onun kereti koş yolu işte ravan ki.
0: He bu oldu bugün yollar ravan bugün normal hizmet bombamız ha. Erkincan
8: mı? Müjde benim namaz yok şöyle.
0: Erkincan siz kayısı yol belgeyi kitap atsayız mı? Olcunun bir belgeyken bu ha. Olcu taksi abla kim? Abla kim taksi?
9: Yaxşı
0: mən
9: yaxşıdınız
0: mən? Güzel bu sənə. Yaxşı.
9: Mən güzel qulcam.
0: Güzel
9: qulcam deyib çıxdı. Ay dırımda maşın çıxır mə, adam çıxmır. Qara qutdadı qə. Mən
0: şofördüstə kriminalın
9: balı da azıb çıxdı. Maqul. Şiçi
0: xo qoşun iştiravan. İş qılıb mən bək toğuldum cuma. İş qılıb. Ya yaşın oyğansır toğulğa xoqalamda. Bomsuq mən əmdə teqi 33 yaş. 33 yaşlık balı mı 19 Celsius gradus tonlamda.
9: Kanda o kadar ses. Seslerden yem uyardı ama şoförler. Ne şu alır ama bizim alır bir daha maşını götürdü ama aldım dedim. Valuation yol tarafta Son şeyden bakıp görürsen, ben şaşırtırsın. Onu var etsin, daha sana kolaylatma, bana tartmayın. Sıkıp gitsin.
0: Maklı. Zöhre Hanım uçurunuz tapşır olduk için mi? Rahmet sizge. Ma Eslime Alımcan Sıkayay Sıyaktaydı. Huanka yolları Şimalgı Manganda Tosluş Bağdıge uçurunu Gülnazlı Baba vertipti. Andın Tavuz Çandın Dabaza Terepke Manganda Yolun işte Maşallah Sel Cıkke Adıge uçurunu Yer Şari vertipti. Sokak Bar Bar Bar Mısa Bombidi Ber Mısa Bombidi Sokak Soğuk, par beğenmiş bu mu dedim. Par beğendi o, par bir vardı o. Öyle ki ısıp kaldı o.
8: Kriz yakını tör, kodülü yol kayvay. Her pazar söyle, her bayram yolu kızdım. Fakir kuzu trak, kırım aldım yolları.
0: Buldu. Benim uyuyum Lukan o da. Bizden koro da par beğili iki gün buldu bir gün. Dep şu. Kılı köp koroladı par beğdi. Bizden korodun bir tüke öyle ısıp kaldı şuna ulan. Şarkı taşka aylanma ihtipak öyle çüşüye kızga. Yakın körük üstü katnaş hadisi boğalık sebebiden. İğir tosulup gitip de o diye uçur ne? Aba Bekri. Evet de o. Andın Muhtarcan. Muhtarcan.
9: Kaçta şehirde ki oturduysa ama nincense etraf pek tosulup gitip de o.
0: Hmm.
9: Dokuzak yoldan çirep mağın yemeğe. Kızıldığı yolu ağrındığa maşınını uçurup taş ayarlığa doktor kanısı gitip de o maşını bekliyor.
0: Hmm.
9: Taş yolduğuyla nalmanda masan tosulup kalırlar.
0: Bu oldu. Dostluk canı bir yolu. Hunsa aylanmada maşallah kelik köyüp diye uçanın ablığını canı verdi. Cevla efendim.
9: Yolsuz olarak ama güvüyen tıklıcı kızıcı yaptı maşayacak lekem ona. Yama irrıfı satı maşayacak. Kelu normal bu.
0: Makle. Ege uçurunuz.
10: Kaçta şehirde yol kevra. Hazret yolu. Sparkanla aldı. Yollar alam.
0: Hmm.
10: Yamgo yığıvatı da ıslanma. Aldırma yarak. Bir de katkılı beyde atla. Bir de kıstırılıp çırvalı kalın bir de katkılınla ama yamgo. Durmazsa tutmaydı.
0: Dikkat etmeyenler. Dikkat etmeyenler dedi. Göç vazırı aldı ki yollar ravan go. Ben mi duka aşkaş anlamadım hem size. Dep isil temuşur yollap ses. Makbul ak kepte. Ulcidin.
10: Karımdan yakışır
0: yaşım sizler. Ulcidin. Yaşım ses. Nankoy yolları. Erkincan.
11: Ha, Ulcidin yenim bu. Ulcidin kimi.
0: Erkinka.
11: Yolata.
0: He.
11: Yoldun. Karımdan.
0: Yollar ravanmış ne ulan? Ravanke he mi? Köyde kırası. Ravanke. Kaçkar şehir ma Gülbağ köçüsü tosulup gitti. Dige uçurunu bu zöhreye verdik. 10. balına uçuruk karsak ma hoten

0: Лоп бекеттен қорқаш бекеткіші болған тәйби елі раван деген ұшырын әбәріпті о. Андын сіз көпчілікнің ке кепіне білен Рошангүлге, Рошангүл бүгін дәмеліш әт ішлейді. Дили. Сай елі елі раван дейді о. Оптапта ұсып қаған судын азырақ маң ұзыпты о, пар беріпті о лекен деп. Лекен ұзырақ үлман бәсім о, өй ұсып қалды ке қыран.
1: Yol sağlık hocam, 104'ünüzde yola, şişen yola maşını köp.
0: Oldu. Xotan şehrinin ki birinci köyükte maşınla bir kadar köplükken iğir tosluşu yoktu yavuşçur ne? Oblet Xotan taksiye vatıptı. Alımca yavuşçur onuz.
1: Yaşım istiyorsun ben.
0: Yaşım siz.
1: Senden uyudun şişe kokçaya gitse. Hoş yemişti yollara banker.
0: Senden uyudun şişe kokçaya gitse he makul.
2: Yaşım kan da yaşta onunla.
0: Yaşım siz.
2: Benim çıkamda ona da geçim oluşturdu ha.
0: He.
2: Başım çöl bölgede hazır çıkı maşını sokulup getirdi sürüp işler.
0: Oh.
2: Ateş kapı tutmanla, kılayım kalıyor, üzletmanla. Şeyini tosluk bir türü olayım.
0: Hey, boldu, boldu. Dikkat kın birbirimizgi yol bir yap bana ile. Gülnur Hanım.
3: Oturcan baba, yaşım onlarla ilgiye. Mehmet tatlı mağazını.
0: He?
3: Tuzcan yolu bir adırak kısak.
0: Çocuğun yolu bir gün azırak tutsak. Makul buldu rahmet. Yaşı o kanam. Sen yeni büyüyüncünün aldı da maşallah bak köp geldi yavuşçur ne? Boran taksiye verip de. Bugün, ya düşen bir günü bak. Bugün yok ya. Andın Kaşkar şehri, Kaşkar yol kavri. Ma Yangwan Şavçı'nın ki oldu. Hınçan'ı aldı. Beş Kıta Doktor Hans'ın ki oldu. Ve Bençao yolları bek tosulup gitti. Maşallah bek köp. Diye uçurunu mırza tevetip de makul. Andı yine
4: yol sol tarafından yolu. Sol tarafından yolda uzun mansağın buldu, sol mansağın buldu diyen sızık sızırlık ki. En azlık maşına sol tarafından sızığı yanıgan ehvalda mağmayı tur kaldı. Uzunluğun sızırı yanıgan da mağmen de. Sol tarafının maşallara duruluşu tutup getirdi kendine. Maşında ehval asıda katmak farkı da en azlık maşınla uzunluğun sırrını saklat duruşu doğru. Uzunluğun sırrını yeni kovanın için uzunluğun mağda kendik maşallar kiler katımlık yüzyıları da sol tarafı mağazıyla dedi. Maş ehvalı karta durman düşünüş geldim o zaman.
0: Aşu çırağının ki tanışılışta azırak mesele varken. Adette köpünç aşu çırağının ki oranın depersiniz en aldı bile ne sizlik dediğiniz? Biz katna sakçılarımızga bir inkas kılaylı. Yani ne edik çırak olsa şu edik katna sakçılarımızga biz deyli. Esli bu kıldaki çıraklarını ornatka vakti da mesela sol tarafki ergilişninki oyrim, udulninki oyrim yürüydüğün çırakları var mı da körsetkiş belgilik kızıl yeşil çırak var mı da. Adette udul mansağın buludu, solgu mansağın buldu diyen çıraklarınki bundak nemiş kanda yol bileklerini bir tane sızıp koydu diyen çağda solgu ergilişiyle udulninki tan yürüydüğün. Çırakla var o. Bunda çırakla kege vakti da udulman sağım buldu, solga gil sağım buldu deyip bana tanışıl etti. Hem de makul ehval aslında bunu azırak tanışa çıkmışsa minin şahsi göz karşımcım var bu muğdek. Çünkü solunumu ayrım yürüydü ki bu çırak. Udulunumu ayrım yürüydü ki. Hem de udulgu mağandıgan maşallah uya turvasa solgu mağandıgan çırak, yeşil çırak yandı. Solga gildiğen maşallah titit buldu de aldı ki mağsonmamdı deyip. O, ben udulmağın dedim, yol diksizlik kara. Ben udulmağın çırığı yanıgan çağda, ben bölektim, ben udulmayan valime. Onda sile yeni bir çırağın yeni için saklap dur sile. Dip onda, dip dur. Bunu dedim, onda azırak bir mesele varken, cuma. Aşı, oranın dip yerine ha bizge, palağını yedik ki, bunda çırak dip. Biz andın, ben o, şu bölekti ki, katına sakçılarımızga, münasebetik tarmaklığa bir inkas kıpak aylı. Adette köpünç vaktada bayam digendek, bu kıldaki çırakla, mesela solununki ile udulununki ayrım ayrım. Yok, bırak yürüydüğü akvalası da udulunumu bir vakitte solga gelişinumu bırak yürüydüğü akvalası da udulman sağım buldu, solga gel sağım buldu deyip yollağın da sızık sızlattı. Ma o doncalı o, Cenüptün Şimalga maşallah sel köp geldi gavçur Nur Mehmet Can evetip de o. Eğer tan yürüydüğün çırak okuyup kalsa o vakitte onun kapı mısınız mı buldu? Karmay kötürüm körke şarıktan garipke şümü göre aylık halkı hükümetinki aldı den. Başlap toslu sel eğirken üstedeki uçurum ne? Makıla makıla sel. Ecep asan Жыгышларын билип алды экенсиз жума.

0: Алисес. Я кендим ава интайын согок, ямгыр яғыш алды турда деген учурна Абдывали абатыпты. Аны Мухтаржан авазы учурңыз.
1: Hazır mı? Anarlık ailem mi der? Ay
0: Hım.
1: yeminime yen don doktor hanıtı aldı ki bu aralıkta maşin bek köp mayı oldun cuma yen mayında mangal da söylüyorum onlar.
0: Aynak suyunu kışlık aynak suyuna almıştırdığına vakit kep kalay dedim o nime he? Kaçan kar yağıp koya dep. Karınınki haberi yok hazırça Ürümçi'de. Temperatura yeni şu 5-10 gün içinde yeni okşaşmış 8'den 18 geçe. En tövünümü 9'dan 15 geçe. Mışta buldu ki. Bir yıl 10. ay mışta 50 yıl çıktı da kalkışmam da.
1: Kanka,
0: Oy!
1: bir gün intihar alacağım, bir gün de mangan çok.
0: He.
1: İntihar yolu beş duruşsak.
0: Cucan yoluma. Ya bu da imtihanı yakışıyor bir an cuma. Şıkılıp. Bugün kanda hop mektepte imtihan sınıftan imtihan yapıp bakıdıkken de mi da sınav he? He boptu boptu. Hadi bu dokma yemse. Ögen geldiğinizin bir obdan bir birip. Onun bunun kayağızıge karmayı siz akcan. Sizin kayağızınız gibi başkalar karamdı. He karısım karınız olma yüzünüzdeki yezi verin. Bekleyelim do yığıp do oturmamana. Bunda sen ko bilmeyeceğiz hem de. Bildiniz mi ya? Kaç kadın? Hoştak bir savaştaşlarımız buldu kanca hoştak. Dağ gözümüz mü dağ lan bu kayıp kastı gibi hoş. Öyle bir varak kayağızın imtihan kayağızın kucaklapla oturduğum tuz oluyup bunda kılıp. Onun ko aşında kıgını mı ko? Bunda anlamak bizi hata dek görünürken bile emniyet doğru iken aşında kıgını. Çünkü hem adam o bildiğin nesini yazı varsa o başkalar yazgan nesini bu bek işte yazdığı adam yaratmayı dekkanç doğru olsun çokum hata yaz diye dedim. Bu yüzünün doğru yazgan nesillerinin hepsine başkalar köçür varsa onda yüz yazanmagan nesillerine başkalar doğru yazıyorsam neticesi manada yokur çıkartmam da. Yeni şu seliştiriş doğru kes şu bir sınıf alanı seliştirdiğin tutsa. Ya onun mu o kığını mı o hata emezken. Peki bu onda çoğun kurulup oylap onda kalmayı dedi. Aşkılıp okumadım. Yaşımızda 174. Uçurca yakışım. Ben yakışı. Hotendi yol kavrayı bak. Hotendi ki gomun ayısı sağ salamet kilo aldım yollar ravan ki. Dike uçur ne? Turdu Mehmet Çevret. Do. Bizden bir ögünüşü başımız oldu. Aşık kız valaşlar diye. İmtihan son diyen kucaklap. Yıraklış. May, on taraf sol tarafı da içki balığım da. Közlerim da. Karap da. Oh. Sualını kucaklap diyen o. Çiğ bir mikremeti oldu. Halık şarkı köçüsü bak tosulup gitti. Dike uçurun eygi evet. Abla kanay uçurunuz. Bak, ma uçurlan koyup bulamayım ben. Oo. Abla kanay. Abla. Abla ka.
1: Şor bulak üçüncü kutarı yaşında ama akıl maşını ketken ha. Şor bulak üçüncü kutarı yaşında ama akıl maşını ketken
0: ha. Ya makul. Makul. Bana kızımla uçur dedi. Mını mını mını mını. He. He. Yaşı. He? He? Boptu boptu yakşı boptu yakşı boptu he boptu. Ne mandalın dışına ulan? Ne mandalın yeşliği mandalın ama? Nancing Cunshanlu? Yodiyar Duça. Nancing Yokoyi Tüyen de Hoçı de Sentim. Nancing'de bir yakşarak bir aşkanlığa tavsiye yakın bozanlığa deydi. Ma sertem kırırendin rapka tependim. Nancing'deki Jonsai yolları da azırak tostuş bağı deyip uçur yollaptı buna. Poh, ne mi ne yürüydükken siz sayı atkılıp. Bu, yakışı bu. He. Yol bek tosak gen. Makul makul. Uçurum lan vakıl koy. Yakışı.
1: Kırk sayılarda yangoz çıktı.
0: He.
1: Kırk sayılarda
0: yangoz çıktı.
1: Dup.
0: Bul.
1: Ben şimdi tekrar
0: daha gider. Buldu buldu. Mau balla uçur yollayan çağda bir. Ma balam mı uçur da bir eskert koymuşsan uçur bekçi kovan diken. Biz aç bir baştan koysak. Balla mektep kırk gitti kaldı diken.
1: Bir gün olsun. Bir
0: gün olsun. Ay sen canım şaşır.
1: Şu Şinhua yolu. O istantımağa yürümüş maşın. Bek. Tutuluş. Evet.
0: Korildin he? Makle. He?
1: Kızaka. Bir gün intam alırken sen ödügen de malkan çok Şinkan yolu beş durursak ki.
0: He? Boyan kuşturken he? He?
1: Hazırma anarlık aylanma değer.
0: He, yak kaçkanın.
1: Yeminim ha, yeminim doktor hanıta aldı ki bu aralıkta maşin bek köyük mayı oldu cuma. Yani mayında mangal da söylülem onunla.
0: Makul. O Abdükerim ka.
2: Her bir şey sayısın, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan, sosyalcan,
0: Makul, 28. yotur mektepten kaldı da maşallah köpke tosluş yığırken deydi. Bayan kı iş.
1: Ma 20 taraftan kışka taraf kışka zaten çoğu demez. Yani kona sınır yani ki. Vap çağızı deyimden de. Vap çağızdan kışka taraf nınışka. 40 kızı sıra var. 10 taraf manka kışkanın ki avat yiyisi deyimiz avat tarafı mağazgan. Sol taraf manka mı kışka şahı sırdığa yol. Yani erkenden çözük yol deyimez.
0: Aşı oldu kışırak mı? Buldu. Ma uçurumuzu küçürüp alaylı biz he. Küçürüp öyle hep. Andan bir evet bireyli. Onu ya tan yandıgan kıpıyoruz. Tansız oldu ki. Ama ayrım ayrım yandıgan kılıç doğru ketse. Onu şu ya meksus sol taraf kıl mağdıgan dan cephesi oldu ki. Bombası dokuşur ya.
3: O dile yok tavrı. Sen oldu azap diyor ya. Sen de hep kışırabın. Aydın yolunuzu karakmağdın yolları var.
0: Boldu. Amra kuşurmaz.
1: Sizden benim de bek koygun kök kaldı. Dayıkça ağzını çıkar odun solgu mağında o bilen bilerdi. Ama zihirli kalp ayet kanserde şu kişinin ki hem de aşırı kalması bir kişinde gel. Onu aşırı onun hata. Ama şu bir işinin kök kişinin de bir kirlilik keyfiyatımızı düzü alırken. Namusun daha o bir iş kalmıştık ama tezgiyi anlamak Kendisi musul şu yaptı gelince kapısına boğa.
0: Ya bu da.
1: Gölgentim. Sonra yapmanın kısıtı aslında bir şey geçer de bir minut işlemesine yok o iş düşünsene. Her dostluğa da el çıkmaya yaptı geldiğini bir yetti.
0: He. Meyli an biz bir inkas kıp koydu ya. Oranı depeden bize şu yedeki katına sakçılarımızın bir dep koysak. Şu bu içe yandım bir. Tanışa birem iki. Biz bir yetküzeyle inkasını. Yaxşımsınız.
4: Yaxşımsınız.
0: Mən bisiklet, uçaq, maşın köp. Uçaq, maşın köp, makul. Məktəb mağdınız maşını olan? Bobda. Yeliki yetti koy, nan, Nabil, Makul. Abdurim ka.
3: Oraya ziyatını köp, orada yiyorum, sen oraya. Sen orada azap diyor ya, sen de hep kusuradın, aydın yoluyorsunuz, karakmağdın, yolları var.
0: Boldu. Ma nemirdi ki DT'ye iğzi ma atrapla sel tosluşpa dep ma o fina mami uçur yollaptı. Makul rahmet. Andı meymey senin aldığının aldıdı ki bazarga karap manga yol ravanken. Oyurdurumga karap manga yol işte maşallah bek cihke dep birinci numaralı taksiye uçur yollaptı. Andı sağırca uçurunuz.
1: Şu
0: kalıp
1: kalsam
0: hiç şoförler hazır kaldırıp durmaya devam edip gitti. Ne
5: kıldım gitti? Vay utusu ağam bile o sürece intihamın haksın gidirip edip tıkırlı hatağı gidiyor ağa işlem bacım atık he. Bak karşı taraf dosttan bek bile yutan gidip ağaçın yedip oğanı gidirip uyar. Vah ne lağa işlem be o sürece.
0: Ve baştan ançı mınçı ütfe kıptıken de öz al he. Meyli. Manı bir kürü yutan ağrıp eygı resim tatıp evet siz. Bu bir tosluk etken bir bilekken kaşkaya bu oldu. Çak bileklerin yeni kengi bu. Abla kanı yok çorunuz.
1: Neyse çorbalar sizlik uçağı reyesinden mi akı maşını kep?
0: Makale. Ubul Kasım ka. Ubul Kasım ka.
5: Rüz yet gitti gitti uşulcan yakşımsız ka.
0: Ubul Kasım ka yakşı mı?
5: Ben Kaşkaşar'da yol istiyordu versem Kaşkaşar'ın paynap yolları. Şükür litere provana.
0: Bu oldu makul. Ondan çırak. Maşın çıkıyor. Yesliğe mağdım. Ya yolları koş yolun işte yollar avanken. Kaçkar garbi yolları yollar avanken. Andın nankuğu garbi yolları yollar avanken. Öyaldığın çağda

0: doları qatnaşqan.
1: Həm də İsil təmizləş yürüşlük fəaliyyətimizə bolsa, həm şu İsil təmizləş yürüşlük fəaliyyətimizə Ağmərvayt ulları, Ağmərvayt yağları, vay Ağmərvayt gürüşləri, Ağmərvayt açısı, Ağmərvayt organik gürüşləri qatarlıq həm şu məhsulatların işlətib tamaqlar bək oxşaydığan Mücəyəkəndəki mihmallarım, Qəşqədəki mihmallarım, həm şu Ürümçədəki mihmallarım qatnaşqan. Andın yana nimba degan vaqtida mush Odil so'l sarining qiypoch udlug'i joylashgan Shiyu dodo shami qatnashgan shu shoy yig'inla bo'lsa lazji yig'inla bo'lsa beliq yig'inla bo'lsa xogo yig'inla bo'lsa basanla bo'ldi andan mau pasil shirkiti pasilning ram ichimligi va pasil limon yalpuz ichimligi va yig'izna sanla oruyma ba salmoq sanla mukofotlar chiqdi va mush pasil shirkiti mo isil tamizda shurish faoliyatimiz qatnashgan ha Anlatılan ki uçurgen devamlı turda dikkat kılmaz. Uçurla hali köpken. Sizlerinin idarının ki aldı da maçlılar sel köpken dike uçurunu. Vozaylı uşağına vertip de. Ya vaktin Çin'i bağının karşı şundak ravanke dike uçurunu. Eyga vertip de. Abdurim ki.
2: Uyuyum kesilip de kocunu yol kayarı. Alın koçu, ini koçu, belki ini koçu çıkışı kıldın. Yıl yıl koçu var. Yer aşındakla birinci o şerlik, birinci otu mektepten aldı geldim yılları var.
1: Hmm, boldu. Yaxşımsızlar, yaxşıçlar, bir əhval vaatı edib qoyğan bolsanla, rol tutuduğun adamlar anlaydı ma programını köpüncə. Maşını hay digəndə, sızıqqımı diqqət qıb qoyğan bolsanla, sızıqını işkiçak orlıqıqa əp minib mağdıqalla bək köpüyüb qapdı. Qarsam telefon inəb mağdıqə təxi. İşki tərpidikə maşınlarla tigibli kətmizsə, boludu dəb mağdıqə. Şıqıb artıq kəp yox, müşgəbini qapılmayı bir dəb qoyğan. Az sızıqını minib ben vatqalla, işki sızıqını oturdumamız cüma. Aşta ögetken qo. Çağcağın yoldun ma, xonsa aylanma qarap manga yolun işte maşallah sel köpke dige uçurun boran taksiye verdik tu. Balamla uçurun işki katım koyup egen tanılı bək hoşu kette de be. Davamlı katnışıp tutsun cuma programıga. Davamlı koymaz. Umaklarımızdan uçurun alsak mışında hoş oldu kemmez.
3: Yaşıma uçurdu.
1: Uy, yaşıma.
3: Yaşım, yaşıdan koyulup kette.
1: Kaç kadar?
3: Ne torsoqmadım.
1: Torsoqmadım. Ya, bopdu, bopdu. Şu Qashqadaryo yağmur yağıp kelin araq kaydınız mı? Bopdu, yaxşı oynan hamsa torsoqdu, juma. Qashqadaryo Köçətxanı yolda 9-aq yolun içində maşınlar bək köpkən. Astı mağdıqanlar sol tərəfdəki yolda mağmay, utturdiki yaki oğundu mağsanlar bulmamdı, dep 618 deydi. O atışının quruluş yolları yollar avankadik avuçunu 100 sancan deydi. Anda Xotəndi yol xəbri mavo Cənubi Tanay yolu Şiday Guancan'ın Xalık Meydanı'nın meyanışta maçıla bekçekken tozlu işbağı diye uçurunu Necat taksiye vertip de bu yıl Yamgur, Aksu, Kaşkar, Xotende, Oğatışta bek yeğe vatamda kandak doğru. Bu yıl Canım Şincan'ın Yamgur kılcık ko. Ya kendim azıraq Yamgur yeğe vatı da deyip şu ayı uçur yollap da bana. Altay, Körük, Kumul yolu Çüşeğizi bek tozluyup gitti diye uçurunu Memteliye vertip de. Guanxuy Körük'ün Çinçen kıyı bu tayı duruyor. Guanxuy Körük'ü hele ravanken Bugün bak tosulun mu dedi. Abla kanay.
4: Biz kayışı da atanın ağzı maşını köpah.
1: Makul. Ayırplandın ki arka hutu bulmağandın ki şundak söyrep arkayı yandırdı deyip Mehmet Ali Cavuşçur yollap da. Yak anlaşımız ayırdırım dike resim tatip evet da. Evet deyip asas demek ki oğunu küçük maşını söyreyeleydik ya. Demek ki midir tıplı olsa söyrep gidi de onu. Sol taraf yandaş yoldu mansak bir xeter deyip oylamdı bu lakandığa deyip doğru. Aş sol tarafta menişke sol tarafta astı men aldıklarının köpüncüsü aşta oylaydıkken. Netçe aşta sol tarafta astı mağandığa adamlardan sorap baka ötke eylçü. Bir sorap baka nemişkimişten mağandıgan sek. Ola bir xeter oylaydıkken. On tarafta mansa elik on taraftan koşulup kırdıgan yolla bekçek emez mi? Bulup mu say yolda? Aş on tarafta koşulup kırdıgan başlılığa bekçek ola aşu asas yolu kırıplam baş on taraf birinci rettik avtomobillerini kıstaydı ki yani bir hatterle kısılıp kırdık şuna bu en sol tarafta mansak en bir hatter iş kılmaz kısılıp kırdık avtomobil mi yok ha sol tarafta ma o smut biton ba şunun yanında mansak buludu dep astı men aldı Allah'ın ki uyu zel del aşındak abla kanay
4: Kalan Gavca
1: Kalan Gavca Gazep tutup gittim. Makul. Kudret efendim muhçuri?
5: Ya Zirzek ağına yaptı da oldu mu?
1: Yaksı.
5: Balan mı musun? Özel muhçuri, balan muhçuri de.

0: қойып қоясың.
1: Е, мақұл, Құдірет әпен деп. Шындағына, күлдіріңіз жақсы етіп атамды. Әмді бола сіздің ма балыңыз. Ондақ адамдарыны селік қалығы, ондам әмәс. Улам оңшылық қала. Сызық мінімай мен алып жыма, сызық мініп маңды қалағаны тыллайды қала бәк жақып кәтті. Азыр ма, 20-дәк аңлықшымыз тыллап опты. Әй, давамлы қатнышып тұрам программымызғы жыма.
0: Bir yetkip gel yolu kavrama Şişay Cansan'ın altı yolda Ravan kene.
1: Boldu rahmet. Ben çöğüm ha çırak urmay yol özgertime. Çırak ursam umume yol vermeydik ki. Çunda aş orlık uzun bosu mu ay mani mani kan ayakçı desep gelip ay tırrep kivaldı ki. İş kılıp dep Mehmet Can'ı açık yaptı. Çırak ursak bir yol besanla bulmam üzerinlik söyletiyce mansanla biz çırak urupla kırvalarla tok. Çırağını urğanam allam sürətini tezlətib gəldik kənslər dedi. Rəz aşda qoturdum bir 5-6 sıfat deyə. Şula uçurub qalğa oxşaysız. Xotan şəhər ma Beijing qərbi yolları vilayətlik Uyğur tibabət doktorxanasının ki aldıda tosluş bakiyan deyə uçur ne cürət təpəni məvətibdi. Yan yollarda qoşulmuşdu avtomobillər köp lakin tosluş qılış yox deyə uçur ne. Öz hal əvətibdi. Öz hal rəhmət. Yana uçurlan yansa Qudrat.
0: Yaxşı aka yaxşı. Lekin mən siz Qudrat apanın desəm bir xil xəjil olub çıxma cümə aka. Xata iş qoyğandık. Mən öyrə bitimdə digimə sən də aka xoş oldum lekin. Rəsal.
1: Ya.
0: Ey dostuk.
1: Mən çəndim qalıqız da maqul Qudrat deyilə Qudrat. Mahmudca.
2: Donbonlardan xalq meydanı manganda xalq meydanı az bir dolar yaman maşin yapı.
1: Buldu. Yeni bir omakna avaz bakı bana.
3: Kuşen kulaktan yok mu?
1: Vay yok o.
3: Kuşen kulaktan yok mu? Ben yesliğe mağdı.
1: He? Ben yesliğe mağdı. Yoşen kulaktan yok mu? Roşen kulaktan yok mu? İşleydi o.
0: Allah, bugün de var. Kadir Yavuşur'a ben daha kontrol olduk. Kimden bu kim sıra var?
1: Bu oldu. Taksi 269 çorumuz.
0: Sizin kınava yakışı mı?
1: Yakışı.
0: Batı'dan ilk kınava bu.
1: He.
0: Sizin kınavın suda otursa yerin çıkma suya kalmadan kırma bolsa mı?
1: He.
0: Kırgıça uyarmasın bekçekçe.
1: Maqol. Tüme yollar yollar avan. Kaşka şehri Cefan Beylo. Koş yönüştü yollar avan. Dige avçır ne? Ey gav etip da. Ben bu ürümçü kitip bağış. Yaktırıp anlavatım en. Emsel. Uçurcan. Dep yollapsız. Şimfo. Boldu. Yolda dikkat kıp. Beydesiz maşında. Cuma bir hatalık dikkat kılayın. Söretin aşırı etmen. Çarçap kağan bulsunuz. Azırak bir demeli. Bunun onun dinki. Mağazız.
0: Oyun yakınca o bir yol kaldı. Canı baylanmıyor ya. Onda sahtı kızı çıkardı nazar. Kızlar yüzünü aldı karak bağlı yolları var.
1: Şivay Khan ayırdırımı mangan yönüş. Cicuşen körükke keley digen yerde iki maşına sokulaşıp gidip de dep yer çağırıp çürüyorlar da. Kaşka Kızıldöv yolları da maşallah bek köp geldi. Gavçırını Mahmut Can evet da. Bayınğulu yollarda maşallah biraz köpürek. Şibacako yolları yollar avan ki adı gavuşur ne? Tor taksi ablı mı tependim evet. Bizden şirketten aldım o kabi toslap gitti edip bəxse pır uçur yollapsız. Kaysi yol. Kaşkaya uçur yollapsız bu musa? Galibiyet yolları, azatlık canıbı yolları koş yolun işte yollar avanken. Altınbulak'ın ki aldı dike kızıl çırakta tok yokken. Japaket sakçılarımız ettigende yola çıkıp katnaşka komandallıkı vatı da. Şopur ustamla ama komandallıkı boysunup. Bir xətər maşına edişənlərini ümid qılmən. Hə, digə uçur, nə? Nur Məhməd can əvətibsiz. Oy, Nur Məhməd advokatkən o. Boldu. Rəhmət. Nanxu şimal yollarda maşınlar cəyək tosluş bağı, digə uçur, nə? Bayı git əvətibdə. Yupurğun ay istə, hava soğuk, yamğur yeğiş aldı, turvatı doş qılıb. Dəb, av can əvətibdə, rəhmət. Qəşqər şəhər, nəncənsiz çıraqdan 10-ci başlanmış tərəbki mağdığa yönlüşdə maşınlar yıxın bək köpkə, digə uçur, nə? Kubuchi da yenli. Yığılsam mı küzümde yaş çıkmayı diyen yapma. Meyli. Davan Beylu'da maşallah azırak köp. Çantong'da gavuşur nergiz evetip de. Kağalları konuşurken yanılıp durup anlaydı. Onda olsa en yeni uçurduğunu karsak. Eysa Can'a avazı uçurdu.
3: Kadın mı ırmanı
1: Mana? Mana? Bo'ldi. Tut ya.
4: Salom, o'shirga yaxshimi, qashqadaryo yo'l qavri?
1: Yaxshimisiz.
4: Yuchuna oldida ham menga hech bo'g'ar o'tgan mashina biroz ko'p, lekin ancha qilsak yo'q. Qashqari tomat qilmay vaqt Alloh. Mashina ixtiyor qilganda ichida g'alati chiqqanda. Mayam o'dibek taqrat kirdi yo'llar.
1: Bo'ldi. Va qashqada chirg'in yiqib olganlar. Uchrang tomat qil ne vaqt edi juma? Gay odamlar o'sha pravni o'qmay olganda xil mashina dedi odamlar bech chiqqan desa, ish qilib deb turg'unlar voy. Odamlarni uning buning o'xshatqanimiz emas, it degan tarafda kechda ochindoq mansa, keynimizdagi mashinalar bek ochilib ketdigan yo'l tatusa, ba'zan bir yo'llarda chiziqni minib o'ttirg'i bilib, ikki mashina mangdiga yo'lda bir sim yangmaylab ochdan mangdi deb ochrasa. Ulan bir diqqat qila. Birsi diqqat qildigan bo'lsa, ochindoqda yana bir paydo bo'ldi ekan. U diqqat qilib, men o'tsam, yana bir paydo bo'ldi ekan, ochda qolib qoyatdiqdan. Jangolu bek to'silib ketdi. Yarim soat bo'ldi, midirlamay tudoq deb Mehmet Tursov çürüyorlaptı. Yerim aral.
5: Açı geldi kalan hayırlı fotoğraf fukarıcı yolları koş yolunu sıravan. Adıma zeynep ışırıgan balla. Yolunu tek çatırak mansana. Hindistan'ın kinozları köyretten ben ağırlaşma alan. Ben Hindistan'a bombayı köpkanı kit kulu kağıdım. Ben o zaman durup çatırak mansana almadı. O kadar izin şürük yapılaydı. Boğuşu açtığına bizi yaman tıllak kitçilek yapıca. Salim'a adıdan uyuyordu dedi. Bazı aldırıp menüp kaldı o adam silah sülf oynanıp aldırmayın ben kalıqtamada başkadan silahın da gerek aldıraydın.
1: Makle. Korgay taksiye çıksın. Onu uçla tıllaydı demeyin kapılaydı o desin. Oy tıllıgan tutsa kapın mı diye tıllavatı da hazır. Hele ağzını hele geplen çıkarıp okumadım ben birdim o. Tıllavatı da o. Tıllavatkan tutsa. Kudret efendim ağzını gep çıkıp boğacak külüp gittiği adamken o. Defa şu. Hoşal, kudret hoşal, kudret şadıman degen şu. Meni aldımğa kirmekçi bolganlar çıraqni urup kirse hoş olaman. Berme yolunu aldırmay turmuzun sel desep koyma. Lekin çıraqni urmay kirse iş qılıp yol bagim kemeydi o dep Ahmetcan başta uçur yollap dedim ha. Abla Kanay. Abla Kanay ma uçurumuz quruq bet yetip kepti. Çıqmadı. Eng bihatar yol oğ taraf astımağamdı. Qandaq mansa hiç kim bir aram qınmaydı. Aldıratmaydı, labam çanmaydı. Her kim öz yolda mansı yakışı edip vay taksi diye anlatımız evet bu hayzı bu şarkı ola fan iş oy okuma
3: Ruşen kulaktan yok mu?
1: Bayan kulduk o ba Ruşen
0: kulaktan evet evet tutup ısırgen ya anne onları bu koşunu kaptım bu la biraz köprü getirip bu polisler yoksa mı?
1: Ameliyette muş en sol taraftaki yolunki arkadan sokulup geçiş ihtimallığı en yukarı edip oylayman deb Nabi Teslam uçur yollaptı. Şuna bir hatar ya oturdu ki yolda miyanla ya en onca tikir miyanla astay dedi Allah deb de.
4: Ben telefon numara uç kapıma yolla tasar bulam.
1: Boldu tutup durun he. Aşu tamak toşuydu anlarının. Yaxşı misler kaç kadar yol xabri ma konu Hodiyen çantın neşeriyat terepke manga yolun işte maşallah bek göp tosluş bağdı ya uçur ne. Eyki avet tuttu. Bir yol kıra bilen kupon

0: Söp süzük mi ki bulak suyu edip ne edik bulak suyu ki bu? Süzük gene. Vay bu bulak suyu yemez de bu. Bu brösten su akıdan bulak suyu mu bu? 6. kilen. Ne edik ki bulak suyu bu? Doğru taksi ablamı efendim.
1: Rahmet, 10 soru soru var vakitte. Bir kısak kolay geliyor. Aldım kısmını, bir kısak bektirler ettim, bektirler ettim. Ben de ne yani diyeyim, kostum.
0: Toydum ha.
1: Kısak kolaylı 10 soru kısmını. Şunu hemen kullak ettim yine.
0: Ya şu eynekke abdan bir karap on solda bir toksikiltla bağ mı? O demle bağ mı şunun karap vurulmasak? Çanlı yendin ki aldı koşuyon işte yollar avan ki diye uçur ne? Mergu be vatip de o. Andı yeni karsak ma maşının aşı yok onun içine kıptırıcı mı maşınısını uçup kalan uçumuzdun kişi.
1: Riyazetler yaşı ma etkiler.
0: Yaşı.
1: Kaşkandı yıl kadar.
0: He.
1: Kaşkanımış bu. Söyle toz toz milletini aldı değil mi geçsinler
0: evet.
1: Safa kurmadık hadi makine bir kısma yolda tutsa geçer.
0: Buldu ma Ürümçe Şümügör ayından bir keşlik taksi şoför lazım dedi. Keşlik taksi şoför lazımken alakalış numarı 177 990 8 3 tane 0 2 177 990 8 3 tane 0 2 bir şoför lazım ki şimdi görayındın. Ne mi digülük manınğa? Nerede oltırıp atkandı işgilep? Tep. Cik adam minu aptı da kırgandı. Cik pinç o çoruz.
1: Sen de tızkara gəbrez Allah. Abması neydi? Mertesi mi zemdi?
0: He şimdi akıl etme.
1: Kuşuca düşünce. Kırda alırmış.
0: Yaxşı.
1: Sizin şeyiniz bolsun.
0: He.
1: Sizin şeyinizi hoş bulduk.
0: Rahmet rahmet. Alhamdulillah.
1: Bu yağının payonik de çımaldın. Canı gönü sarayan olsa kalkız kısa ısırganda ama kuşun yolda atın bulan kalpaya sokakken zaman.
0: Ma yok onun içi de. Şimpiyen deydiğen bir nesi ba. Açını çıkır bitip. Kağa okşaydı. Ama ise ağa baktı da. Şuna açtak oldu. Açını bir teşrif test onşuldu deyici ma. Vuşin beyli koşuyorsun işte yollar avan ki. Tor taksi Ruzcan okşuruyor. Şivayhan yollar avan deydi. Sayıoğlu işkili yönü işte yollar avan ki. Ah kepte avçurunuz.
1: Bozgü'den yol kavrayım, neyin uçağının yolları, koşun işin daha taravan.
0: Neyin uçağının yolları ravan, bak ol.
1: Eşimde yotonu şimdiki, yotonu meyni şimdiki, abi maşın kendini bir malum yapıp
0: He, o aşındak dedi karama, yokonun meyni bir almıştırgan bir işi varken de yok. Bayan bir anlaşımız, aç destep dilem digen de, müştah müştah ahval oldu, aç yokonu bir tekşirip baksınca mı? Bir işlep, bir işlemeydiği ahval olsun, müştah uçup kaldığı aşı oldu. Degen de, ya yaka yokonu şemez de, ben Mehmet'e Gipik radya yürüttükken ben. Kendinle ama şu maşınız kaçılık uçurgan anlaşımız şuna deydi. Ama yok onun ki meyini bir almıştırgan, onun ki yok onun işlemeydiğen bu kalıp. O aşk uçu da, mekanik aşk uçu da meşgulat kıvatkan de. Aşının işi mi diye deydi. Karganda aşık yapma bağlanışı varken. O yok onun ki şimpiyen diye nesilleri öyle azım anlaşımız deydi mi ne? Şimpiyen işlemeye kalsın mı? Muşuna ut uç kaldı deydi. Oldu. Manın bir bilu aldık çıma. Yine karsak Sünni Emrah yollar avanken. Vanyo içi 9955 uçuyoruz.
1: Paynak yolu dün beni. Eskiden Beşikta doktorunuzdan aldık geldim. Yolda postaş bir kadar etre.
0: Oldu. Yaşım sizler ya seçilen ben duka açım. Duka aç kaç programlarını bek yaktırıp anlayın ben. Sizlerden bir nesinimiş anlaşılardım bir. İmkan bozsak. Depteki yazılıp koyup bir nes ileş yakışı buludu. Lekin hem de sizlerce kanç bulduk yazılıp koysak onun için tohtasak buldu. Yazıp koymayıl desek tonuş tonuydu ademde. Yazıp koymayıl desek bu cıklap git vardı bunun iyisi. Bu kan da hıp gitti edip. Depteg yazılıp koyup aldığa aşıp kalsam bununki çokum depteg yazılıp koyuşunun son bu se mançpul ya min koydu tohtusun ya bir yer min yendi tohtusun dediğin gap yok ama bunu yüzünüz belgeleyseniz hem siz yüzünüz ensergen bolsanız den vakti da ki ben mi gel vakti de mi yeniler eskip kalsızdın he ya bire mi ya yüzünüz bunu peres bunun da burun bir vatkan bitti kançilik vakitte bir üzü vatkan bu da hem de şu depteğini yazıp koyuyordu sen ama depteğini yazıp koyuyordun ve depteğinin ki betleri tuşuk etti yazdığın betleri mani bir üzü itip hani yeni depteğinin birini tutup yazayım o dep bir dep baksanız bulamı

0: rolninki miyini bir almashtirib degan taklifimda agarlar sal chiqqan rolni ursam g'o'ngildaydi degan boshdan qatnashma.
1: Rolni ishlara chiqarganda avval Sulaymondan chiqdi.
0: Sulaymondan dedi. Omrahmudga qildim.
2: Aytganda rolni avval chiqargan bo'lsa, rolningki miyiga tikib qo'y. Shu mayni liqlayapsizmi ham unsizda konsentratsiyaning ishi.
0: Bo'ldi ma'qul. Sayfa o'chiramiz.
3: Ama kesin sapıkan dostumuz diyoruz, anlaştırma istatlıkta. Ağa adam, ben diyor kaçak koydum, kanalım kaçak edip, yeni anlaştırıyor bu adı arada.
0: Amını yaratmaydın ha. Sen de onu bir bekettin mi? Çanlı yan geyce yollar avan geyendi yavşun yadı karavet o. Oh Mervayt'ın ki mayları. Yakında şu, hem de şu maylanı mavo şişendeki zavut var o. Şu yerde şu yakında işlep çıkarmak için. Aş işlep çıkarıp onun için dükkanlar salıcımı Ahmer var ettin ki maylarını. Maşını kalayım ki ayda vatkanında katnaş vakası çıkılı tas kılıp kara paydıysan bulmam da dese soku etsen bulmam da de vuruşka adamını bir soraydı adam var mı o? O cevap galitip edem ki ne var o de kalbim nur hanım. Şu siz mi var mı bunu unutulur umu korkup duğa vakti da Ay vakra bu talep etken bolsanız şuna şu açık soksan sokaya deyip bundak digen gep o şeydi o açık gep çoğa. Boldu hem de bir sel bir petiş yap çıkış yap öteyli çoğa birbirimiz ulan.
1: Hem
0: de her kıl keyfiyatta buludu o karan. Bazı adamla ciddi ilişki etken vakti da öyle ki oran tuğa adamla işki üçünün nokusunuz çişleydi o bundak. Aşının okşaşlan bir iş. Sel üzüm tutuğan dikin demişsiniz. Taz açık gip tuğa vakti da terbiye kısaylık terbiye kulak kırmaydı o. Terbiyenin mi vakti buludu hem de bir dem durup sizge açıklay digilimi bulmaydı hem de şu açığınız gelen çal açıklaydıgan gep.
1: Can anlaşın uzun sözlerken bu kadar Abdül'ünü anlaştırıyor. Onu kendin otaldırsın ona şimdi.
0: Ha buldu otaldırsa aldırmayı bir de sebepçi aldırmayı edep onun dikin.
1: Kımlağım bıraklar. Fanşan giyimini yavuşurken rol neyimi taş Tuluk geçti de. Yani şu ağız baş etkendi.
0: Kan da kapkakandı bu başınız. Bir yakşaya bir Rımut Khan'ı olsa tavsiye kısa olam demem size.
4: Şimdi bilirsin mi şu yanalık teyisyonun ki?
0: He.
4: Aldığı gelir soru bürünüş belli gazıyı başlamış bu bölge vakitte. Udu gelişen çıkıma yanıtken soru bürünüş de kolaysızlık öpeceğim. İşler bir çıkarma ayrışın zürüydü var. Bir işlemişim.
0: Toxtab turgan inkaska mı va?
4: Yetkazib bilan tudingiz, hozir men yo'llagan shu Veyta Beylo'dinchilar.
0: Veyta Beylo.
4: Tashanji. Qarilqa yerda sovg'i burilish. Va udundan ishning yeshil chiroq joyida yelib turgan. Sovg'i burilishning qizil emas, sariq emas, yeshil emas. Hech qanday chiroq yo'q, nishadi bir narsa bilan bayon. Xatoni qoldi, mana 3dan 1 nimangacha to'xtab qoldi sovg'i burilish o'rniki. Ishlab chiqdi bir narsa bor.
0: Şimdi, Ravan taksi yapacağım.
1: 174 yol sevriyemle Vancalyan'ı aldık yollar Ravan.
0: Bu oldu, Vancalyan'ı aldık yollar Ravan. Bu oldu, makul rahmet.

0: Korulduğun ayım gülünün uçuru karsakma, soku bağı yolları koş yolun işte yollar avan kedi yavuşçuna verip de. Adılca uçurunuz.
1: Yaşım sizler bir yüz yetmiş
0: dört. Yaşım ses.
1: Kaşka aydırın yolu Ravan.
0: Oldu. Ben Ürümçü'den çopurlu hizmet izlemekçi. Bunda dedi bir hizmet izledi uçururken Kurbancan uçuruyor. Ben Ürümçü'den çopurluktum ama hizmet izlemekçi. Beşik pravan ba. Nopusum turistik ornum Ürümçü. Ben bilen bir alaklaşkan bu sanıl dedi. Beşik pravası var ki çopurluktun hizmet izlemekçi gene. 18 4 tane 9 86 740 18 4 tane 9 86 740 diye numara olan alaklaşanlar bulurken. Kadeb yok.
1: O şirken ben sizin için pikir çiçek getirdiğin gibi oldu. Naaay pek yaptırmadım mı?
0: Ne mi ne?
1: Naaay sonra gibi oldu. Gayi adamın kabiyat erkulu kaldı.
0: Çıkışı peç getirdiğin mi?
1: Çıkışı peç kaldı o kadar.
0: Şu.
1: Ben bu kaç yeri çöreyen de antimonçaya katkırık yaptırmaya başkalağa.

0: Bu bedeni için şema falan gitken işte kaybetmiyor ya benimse bu maşinle.
1: Şu hem de bu mın adam olsa mücazı mın kıl buludu. Şu özara birbirimizden sel bir yığırını götürüp mücazımızı könüp bizimki mi her kıl mücazımız var. Hem mi adam mendek bozke edip oylsak ondak buluşu natayın. Şuna özara düşünüşüp şuna çıkışıp petişip deyimiz o. Şu bir yer yaşavatkan boğan diken etrafımızdaki her kıl mücazlık kişilerini hem de hemisinin doğru düşünün onu geldik emez. Bazı ayıplı gidek, sen adedin bekerek eşip etken olsa, azırak koy bu aşığınız bomba deyip görüştüp koyduğun yolumuz var. Likin, hem de mücazim çokum minin gidek buluş gerek. Bu adam çokum men oylugan dek buluş gerek deyip oylu basaklam, sen azap tıkalımız. Şunu sen çıkış yap. Onun mu bazı taraflarını bir mündak bir kubul kılıp emiştik adamken bu. Ma tarafı bana okşumaydı ki. Dep çıkışıp ötsek yakşı. Özümüz mü hoş al, başkalar mı hoş al, işlamı cahit cahit yürüşüp, köğünümüzde ağırtıvanmay, yürüyümüzde. Köğünün ağırı yamanca. İşte işten birisi yoluksa, bir gün keşke kalırsa kırıverip, sonra şu işini oylap, onda ettatek neç külküllep kalırsa kırgız valdı Allah'a bakken. Bizi nispeten özümüzdeki toğra. Onun nispeten mi o özünün hata emez, onun nispeten. Aş işini kıgan adam gibi nispeten. Bunda iş mi? Mavu etkendim birisi 5-6 anlıkçımız mavu resimlen yollap silen. Aa böyle ki kanda belge çek oldu. Astıdım da çıçakçaklının belgesi var. Aa kaşıl çırak. Abdumabıl'ın ki çaklının yelbesi mi normal emez diyenge. Karsak normal bu, da tutpaksak normal iken ma temperatürünün ki özgürlüğü ağışıp ma çakının ki yel besimi de azırak perek buladı ço. Hele ki soğukluktan tarayıp, ısıklıktan keniş ma şu kaidesi bu içe, ma şu kanuniyet bu içe azır temperatüra tövelledi a çakının ki yel besimi sel tövelleydi ama da akval buldu. Karap bilmeyemiz bunu, leken körsetki saatle ekranda a çakının ki yel besimi normal emez degen çırak yeni vardı. Bu vakitte bek odukup geçiş acesiz bir çırak yeni vardı deyip ço. Verip lan maşo yeltenşliğe yelek verip ma çaknın ki yelbesimin bir kürperin açsanız kürperdi. Bu mesela molli girdiğinin aldığında ötke vakti da şey tohtup lan çaknın yelbesimin tanşap verirken bu sanıl sanıl haksız tanşap verirdi. Buldu de. Ma o şiyunun kendindeki ciddi kardıge ayak kırsan lan molli girdiğindeki tanşap verirdi. Ya ki o mesela çandağı koyandaki molli girdiğinin o sanılım tanşap verirdi. Haksız tanşap verirdi o çaknın yelbesimini. Şimdi tanıştı ve sanılan monşuldu. Aa, et yazda temperatura örlüge vakti de o vakti de yelinin besimsel çıkıp gittiğin şu sebeple yeni aldığı aşı oldu. Ama küz vakti yelinin besimsel tövellep şu sebeple yeni aldığı akvalla bulduk yani. Cuma, belki odukup gitme. İşkin doktor khanın aldı belki tosulup gitti dedi. Gavçanın Dilmurat efendim evet. Kudret uçur olsun.
0: Ya uçuracakken ben hazır şampan gördüm. Teyirli uçuyum adım Cuma.
1: Teyirli uçuyum.
0: Hakikaten görüşürüz okullara var.
1: He.
0: Son neydi bu hakkı? Erkin'in dünyası özgün ispetten güzel bir dünya der. Şeylerin cevabı bir tırlarına fiyan olsaydı. Güzel'den yüz kıl gösteriş buldu. Ben sizin başkalarının kalışığa gösteriş olamak kalınır. Fakat vermek kullanırsam kopap gittik kalınırsam.
1: Ne açtak olsun buldu ha. Kopap gitsiniz buldu demez mi? Mendek olsaydınız bu mayda. Uşacak azırak boran epketke ye bayidi. Moşundak bulup üstedikiyle içilmeyi atıdı. Su koyup baksam tezirak içilamı. Su koysanız tekim tez içilmeydi. Bu ne hem de. Saklap pekın hem de içilip kala. Azırak yağıp kapkası yüzünüz. Ma da mürünüz gelip ki doğru çeçilgan nesini. Esip yenbir kettim doğru çeçilmezsanız da bulmadı mı? Azırak yağıp olsa. Yaxşım sizler uzak vakit toxtup koyganda toğır kese dempanın içki kulağını çıkırıp toxtasa bir xatar buldu deyip stop. O bir xatar buldu karan lakin bu dempanın çoğu tokun çıkırıp içim çoğu da yaxşı yemez. Köpinç kişiler bunu taz bilmedi bulup mu? Hazır ki çıkıp atkan ma abdumobullağın nispeten bu tox yolunu andak üzüviteş bu intayın yaxşı bulmağın bir iş.

Yöjinge yollar yollar avanke sağıç avçurans. Kadirlik anlaş dostlar programımızı ahırlaştırmız. Programma riyasetçisi Uşurcan Hızır, növetçi muharrer Ramile ablamı. Hayır

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Her günü dikkatiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun

0: Yanınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Hey, kınanla kınanla, programı başınıp gitti, programı başınıp gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlamakla bağımlı.
0: Sarpınanızda biz sırdaş.
1: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
2: Sarpınanızda biz sırdaş.
3: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'tın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işiltu atıma. Bunun dike balam işiltudu. Sakal ağaçtan süt yakşınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'tın evlatıkçı işiltirginimiz Mengülük Tırık ve Tırık.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokçı doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimliki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlat çilikigi taşlışımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatli neyli? Abdumobilimizin içige ahlat haltısı koyup koyuşunu adet kılın. Abdumobil derisinin ahlat taşlıman, medeni yolucu bulun.

Dostlar, deqtanlarda bolup atqany 107.4 qatna sanat radiosining sapırıngızda biz sirdash programmisi. Bu programımızni terek va tirit tığlarını bazarıq salgan tirit soda jeklik şirketi alayda talap qılgan. Dostlar, programımız orlaştırılgan mazmunlan altışını davamlaştırmız. Ürümçide turalgı amavi fondını çıqırıp, Şenjan işçetki özü oltırdıgan öyni bizeşki şiltişki boludu. Ürümçi şehri yeng siyasetini otturgı çıqardı. Turalgı amavi fondı tapşırgan işçi hizmetçiler turalgı amavi fondını çıqırıp, Şenjan işçetki özü oltırdıgan öyni bizeşki işlesi boludu. Dukkan, aptomobil iskilatı qatarlıq turalgı öy hesaplanmaydıganlarga çıqırıp şiltişki bolmaydı. Oxşaş bir yürüyüş öyge, özü, cürüsü ve ortak mülük hukukuğu iyi kişiler 10 yıl içinde her bir adam fakat bir kıtımlı turalgı amavi fondını çıkaralaydı. Çıkarış sonması, öğünün kuruluş kölümüge 1300 yen her bir kvadrat metrini köpeytiş boyutu hesaplanıdı. Bir yürüyüş öğünün iqidari turalgı amavi fondının cemi çıkardığın pul en köp bulğanda 100 min yandan işip ketmeydi. Bunundan başqa Ürümçi şehri bu yıl turalgı amavi fonduğa qarta yani xalqı nep yetküzdiğin köptürlük tanşaş ilip bardi. Öyü yok işçi hizmetçiler öy icarı alsa, her ayda turalgı amavi fondudun en yukarı bolganda 2500 yuan çıqıra alaydı. Köp parzantlik aileler öy icarı alsa, her ayda en yukarı bolganda 5000 yuan çıqıra alaydı. Yine öy cay mulazım taqi, remnot mablığı, aptomobil toxtalğısıgı turalgı amavi fondudun çıqırış siyasetini yeniden köp aytıldı. Nemkeş öy qarızı da 30 yıllık yıl sanı çekilimsi əməldin kaldırılıp, öylerinin yıl sanı bilen qarız muddeti koşulup, cemi 60 yıldın eşip ketmesi bulduğun buldu. Yeni siyaset turalgı amavi fondunun işiltiş yollarını kengaytıp, amanın turalgıgı alaqıdar mablağ besimini yeniklettik.

Beşin supumuzga qaraymız dostlarımızdın. Bu deksey miyven degen dostumuz. Sizninki mavu avtomobiliniz 10-nji ayning 10-nji günü saat 11'dan 10 minut ötkende Chentangjan yolu ve Xotan 1-nji kotsininki şu yol yığızıda. Qaydiga xilap aldı toxtatqanlıq sebeplik xatırlanıbdu derhal yetkep aketin debdu. Agar vaqtida aketmisiniz şu kanun boyunca icra kılınıdı, bir taraf kılınıdı deyip uçur kaptı. Müşü şu mezmun kendi mu? Derhal yutkastınız bulamu. Hem de likin hazır 11'den 30 minut ötüptü, 20 minut.

0: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykuğa başlaydı. Ama ruh kapalı.
1: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfet verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
4: Ohoy, səpirinizdə biz sırdaş.

0: turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
1: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlişimiz kolaylaştı.
0: Elbette abdumobil hakkıdaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
2: Amırak abdumobiliniz hakkıdaki türlük bilimle, abdumobil sahesindeki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kusurla, benim abdumobilim programımız da.
0: Benim abdumobilim programımızı abdumobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
2: Benim abdumobilim.
1: Benim abdumobilim.
3: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Eslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu Enek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
5: Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan süpü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Beşin sıpımız kegen uçurlağa karaylı dostlar. Karasak Müşü Zühre Hanım, Abdurrahman Kam. Program başlangalıqını kızgın tebriklepti. Onun da başka Hüseyin Can. Yaşar Can, karşalımız Mama Şimbat'ta 2017 yılı Çiçün deydi. 2005 ahranlık ilgar tipi neçbol bula. Azar Tursun Can Ustam koyu yolu bettim. Avazlı uçurlağa dağla bakaylı öz hal.
1: Yaşar Kandırak Ağalı'nın yaşında
0: yakşı, yakşı.
1: Yolu sürgülüyorsan Mahfuka Kutumur'a koşunu sır, avancı hazır ki. Hani bir gün bak Yaşar Aylık Şöbo Dünel'de o. Şunu bir dakika gendi olsan o ki mi abi soruyu daha şu ayı olması ki.
0: Buldu. Nazır izdep. İnek orun depreyim. Ha dostlar, bulduğun dostlar olsa bir yolu bitenla. Tiyensen çünün kim şu Şöbo Dünel'in orun ya? Almastaydı o yakşımsız, işte bak yolu Tavustran tarafından da bazı tarafı karap manganında maşin yıkı misal köperek deydi, buldu o. Ekber Guanghuikam deydi o hazır, bir yüz şundan aldıravan, yol insanını aldıravan, Guanghui körükten ustıravan, Guanghui körükten çipşin kua yolu keyiciravan deydi o, çık yollanmaya gittim sucuma. Onun da başka karsak 2010 yılının tida deydi ha. Onun ki 2013 yılındakinin Audi A10 en ilgiri deydi. Tuhtan ben yolluydu yaptırayım canı.

Devamlı işimizin kegem uçurlar karaylı ya dostlar. Şöbocu, Tiyasarayılık Şöbocu Minru yolu da deyip mavo başı o gibi odigen dostumuz uçur yollabdı. Unutken Bekremo deydu. Dondalyan'da deydu. Dondalyan'da. Donvayuhan Çantun deydu. Dondalyan'da ki hazır cuma. Ben inek oranı evet buraya. Maşo Dondalyan. Dongje 530-cı numar Dongdalyan Keji Chuangxin Chanyeyuan Şikinci binake Mənim şu kanda barışsız Muşlan əmini əvət birey Özal Sıza şu xeri dağı bir dəb birin Kanda bardığın ya Enik orna evet etti mi? Orna ne de? Kançıda kançı gitçe demaladı. Kançıda kançı gitçe işleydi. Abduğuz gittas kayısı yolla gittirdi. Onun için dağ kanka bas kanda basıdı. Diğerlerinden hemen enik evet etti mi?

0: şu dostumuz dedi Mehmet Ukağanlaş anlavatı mende. Atakı, Atak degen dostumuz he. Onunla başka Yiçiye Beyli Hayzi degen dostumuzdan avazla uçurup ayken anla bakaylı dostlar he.
1: Ha yakşımı size kırmet istiyor geçer yakşımı.
0: Yakşımı.
1: Dundalem de dundalem.
0: Evet bedim hazır. Rahmet Cuma. Cevsen ağır degen dostumuz.
1: Şey bu ki adraşı onu yemin yemin.

0: Doğumluk avazlık şuraladım. İkmancan yaklama.
1: Brijeti tötte radyostan kitabını anlısına mesutuna güldüm güzel olsun. Ben bulsam Aksu Baynayis'in İkmancan bulman. Aksu Baynayis davalı açı yollar avan. Hoşça geçsin. Ümit Fırmenti'nin lafı alamet olsun.
0: Oy rahmet. Sizinmiş ha. Her bir gün ağzından hoşal horam içi de düşünün. Ümit kılımız İkmancan. Özhal.
2: Rahmet. Aşağıya gelen taraf mağdum. Maddi bir bahçe sereyim hala. Hadi yapıp koyanlara rahmet ya.
0: Aa, ne mi ne mi? Evet, pedim cuma raz. Özhal. Kayısı. Köznek'te. Dün tatıp evet pedim he. O rayonun ki birinci kevet. Bir dün yettik içi boğan köznek'ten amısı da aşu bir cihaz bulduk en cuma. Aşın inek kılıp tepran. Bir kaç çıkırıp izi kapamsın. Çoğunun içi.

0: Ha, onun da başka mavo Abay Kıbır dostumuzun ki şendeysinin birisi bakken tok Şinkuan şendeydin birisi. Ben bu işini evet birey. Onun için abakı dostumuzun ilgi yıngılap evet tuttu Audi maşinsini. Tursun Canstam sizge bir iş güç maşin yolu vettim. Ben bu işini bir bağlayıp etsiniz optiken. Ha bayqı maşinni bir bağlap bopdı anlap qayla ya.
1: Kimo oylar keçen insan sizin ikkili bir çotaq soraydı da. 45'ten 50 min kvadratı.
0: 45'ten 50 min kvadratı boldu ekene.

Ondan başka karaydıgan bolsak, mavo abay bir dostumuz, vapadar degen dostumuz deptik, mavo bir signal çırığı inip kaldı dep. Karısak bir ençende tatıp toqa adam nosu da bir yumulaq ba eken, bu amdeylikke ençençinan şiton deymiz, SRS signal çırığı deymiz. Maşinanızda otaldırıp bir otaldırı itip onu öçürük, yeni bir otaldırırsanız öçüdü. Eğer öçmek kalsa, şu demek mavo ençençinanın meselesi var degen gep berip tekşirt baksanız oldu. Çöngencisi var mısın? Şunu simitik işmek kalsın, maşta bop kaldı. Vaqtida agarda o'chmay qolsa berib tekshirdi tonchimi vapadar.

0: Davamlıq dosanın uçuruğa qarsaq, Majiponun uçurunu yolu vətdi. 2024-nün saptokluq Guangji Ayan deydu, bunun yolu iddia tursun Jonstamqa. Abay qaptumobullan bir aqır bağlap ıptı, anlapa qaylı,
1: Şunu olmalı ki, şimdi 25 yaptı, 25 manda 32 kat rafıdı.
0: Onu da burada kız bağlap ıptı, tuttan,
1: Şunu 12'inki, tida, nistan tida, 2012'inki, o di eğitim. 2013'ün nistan tida ıpkata 15 min kat rafıdı. 2012'inki, o di eğitim ıpkata 15 manda 20 kat rafıdı. 2014'ünki, o di eğriyo defto, 35'ten 40 min kat rafıdı. 2019'ınki Şöbrilen Konozlet'te 20-25 matrabıdır. 2019'ınki Bozin Viyolinlet'te 15-20 matrabıdır. 2018'ınki Siyah Zipo'da 40-45 matrabıdır.
0: Bol rahmet olsun canım.

sabırçallıkka muhtaç. Bazıda köp bedel tölep ketkenligimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıgalıgımızdan özümüzde bahtlik his kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bahıt küreş kılıçtın keledi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen bir ilgirleşti halaydı.

0: Açıqdaydı o, riyasetçilər yaxşı mı ama Cuniyə doktorxanasından aldı dedi ki yol koşuyun işte maşallah cıq. Tursun Can Ustam'dan sonra baksak 2021 yılından Toyota Xalanda, Tokma yaşamaylık nusqısı neç bulğalı ağıl buldu deyip. Mən yolu bitey ya, bağla baksın abdumu bunu ya. Onun başka 2020 yılındaki Guangxi Fengtian I5 510 mağın alaydıgın ya, 100 mağın kilometre ben yaptı o. Onun için 2013'nin Lingyang Suzuk 200 mağın kilometre mağın diye deydi. Muşun bir yolu bettim. Bir Guangxi kamının avazı uçur vakiyan la bakayla.
1: Ha Yaşar, şunu gün basıp takıdık. Hem de sana sana biz yetkip atçı dılanğa takmandın. Takıdık takıdık.
0: Soğup gitti ya vali.
1: Hayırlı 5. şöresin Ulanbay Hakkın Üçbansı Keşiravan.
0: Bol rahmet, soğup gitti avalı ne senin. Kayağı da bağlayayım mı?

Ondan başka miyadı bir dostumuz zeydi hazırmış o Abdunum Rayuluk Ösmü kesellikler doktorun hastan aldı ki o yeni sucu donca koşumçuyla hazır tosulup gitti dostlar malva müştereplerge başka mıyım şanavası ötmenla dep de bulur rahmet.

0: Oğlum can, cidal kımdı, benden hem de bana sorgan diye şuna da koydum hem de, da koymadım hem de belgirde, bir anlas birme. Doğru ki pasa. Özhal.
1: Böylece tuttu diye sen yolu sürdürüyüp teyme üçü yaptı ömür başına yakırlaman kendini.
0: Buldu ha. Aslıma ha. Lağma eğitime. Ancım uç kırk katlan yüzüme. Ha. Ben digen hili. Ha. Deydi ha. Zahat aşı. Vurup git bakan. Uçtak. Kımmayım hemen. Herkiz mi onda kımmayım. Herkiz mi onda kımmayım. Her kişi maçta kılam dedi. Bana alınız. Ködük. Ay Fernando desi, Yaşar Can, Alim Can onda demen. Kosak içip ötüp ketkende kim çıkmaydı kazan bir şey ha? Ben mi çıkayım ha? Çıkın bir sebebi var. Onda saklap oltursak, kosakın gümüne kımısak, bomaydı o kosak içip duruyor bas bomaydı dedi. Doğru düşün siz de ha, Ay Fernando desi ha? Aslı mı ne Alim Can ne? Bop da bomaydı.

Hürmetlik radio anlaşılığa, minan Abdumobil'in programımız ahırlaştı. Program reyasetçisi Yaşar Yılqın, növetçi muharir Örkeş Sultan. Hem de dektanlar 107.4 Katna Senet Radyosu'nun anılış aldı da turgan tüşlük yollarınızda biz emra programımızda bulsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar aldı biz hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Olay'da talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğun ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanılığında Fokus markasına Olay'da kat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

Hürmetli radio dinleyiciler, çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızı sizlere yollaş bilen mana düşlük yollarınızı bize mara programımızı başlap aldık. Yollarınlar avan bolsun, barlık işleriniz utuqluq, neticelik bolsun. Men Riyasatçı dostlarla Zühre Kerem.

0: Ubuljan ismlik anglagichimiz yoq butunlayli xato o'qibdi menga. Qobuljon ke. Qobuljon Amina degan anglagichlarimiz anglagichimizdan uchuriya paxta tagash anglaytibsiz-da qaraganda. Nimirga o'xshab ketgan paxtalar bu. Nimirga bo'lib ketgan paxtalar bu. Nayti simis-simis tazi to'q-to'q. Bo'pti obdan teranglar. Yaxshi mo'losul bo'lsin. Davrni uchorni anglaymiz.
1: Allah sanab bir yetdi bo'lsa, uni o'z shoyigobda sheratgan anglamatimiz.
0: Nim qotimiz? Shal nim qig'ash damsiz birini bilan dedingiz, tazi endi chiqmabdi o'shoyi. I am a man. Бүгүн күндүздүн кечигиче Үрүмчүдө аба учук байзыды булуттук, температура 9-дан 17 Цельсия градусча. Эт күндүздүн кечигиче аба учук байзыды булуттук, температура 9-дан 18 Цельсия градусча. Үгүлүккө айын 12-нче сыла күндүздүн кечигиче аба учук байзыды булуттук болду, температура 9-дан 19 Цельсия градусча болду. Демек, аба мушундай экене температура. Түшүнүн температурасы жакшы, мына күн пакырап чыгып атыды. Lekin atigin akşam yana temperatura töyene, şunun üçün yanılam, müş atigin akşamı müşu qilin rak giyin işke, bosa çapallan her güz pojilik kılıp, pokuslu kılıp taşla koymanla, çapanı evilinla, kivilinla, iğirlik kınmaydı müşküllerdim çapalla, üzenlan asıranla, anda zukamu köprekken hazır, şu an müştak zukam tigip kılıçdan aldığını eliş üçün, şu uzanlarını köprek asırap kıylanırak tutmayızla. Sözlemeydu uyanlı. Şebnem. Oy Zökre'de anlıkçımız bizim oydu şöyle etkeş anlavatımız deydu cümü de. Ben neyimi de anladım onu. Ben sana takat şöyle yıkın kemmeydi kan bir anlattı mı? Şun inik denla. Yasin Can'ın avazı kuşuyor ya.
1: Qarşalmız orada qanday halınız yaxşımı?
0: Bilən.
1: Lekin paxtaga salavatlıyız.
0: Paxtaga.
1: Yaxşı ekanmı?
0: Abdan teringlondas paxtalarni, sizlar tersanglar, lekin qışdı biz yotqan köplərni itib yatımız. Abdan teringlar. Paxtalıq kiyimlərni kiyimiz, sizlar yaxşı tersanglar, jiq-jiq tersanglar. Qudrat.
1: Ha, Zofiyada. Uzamın hadisi qanday yaxşı oldu?
0: Bilən.
1: Havanı da yaxşımı? Havanın fəzidi bilan sizin avazınız alsın. Бәрігерлердің ұйқылады кеніз, бір әкін бір екайы программы сұқылып әсіп бір екайы сұзап дәйсіз қазілікті әйзі бұла бұл өйтті.
0: Қанда ұқылымақ жыма?
1: Өйіне алды келдім, шейфулы тарапы еллар әван жыма әді.
0: Бұлды мән кәкіпәсім ұйқыңыз кекетмегенді сіздің ә? Мән кәкіліп, ұйқы бір әдемнің ұйқысын кәлдірмә дегенде ойлап бақмап түкеме, мұнама еңілік кәп болды жыма, Құдірет.

0: Zühre Ekrem ölümden bir kişi verip koyar ya. Bu şu niyallı kuş niyallı asağı çöpte kalan havarı 500'e kokucudan. Basmandıkan o jürek ne? Basmandıkan o denzen ne? Silik basmandıkan jürek ne kalan lan? Zühre Ekrem. Dekat kolayla, pek dekat kolayla.
1: Önce bir siz onu denzen olsun köyümdüm ama daha sen ben denzen kıkınız ne? Aşta dep koyup, aşta gepler tügesiniz olmayıdı. Emeli buluş gerek ma denzen.

0: Gurnal Ayli.
1: 174 yol şavret teyber yolları eşli dünya rovan kenar.
0: Buldu. Jurat Xotan şehir konu lop biket aylamada bir toksiklet bilen bir taksi soğuluk etipti deydi. Şu uşmanla, hidavatkınınla rakita emez. Ya bir maşina, ya bir toksiklet uşmanla, uşmanla. Cumumuş taşla buludu. Yani cimpinçe isil maşina.
1: Yasımı yasımı Zahra Hanım, yasım hedef olsun.
0: Rahmet.
1: Beyzonga yollara var.
0: Makul. Yani Kavulcan.
2: Nasıl kula prasız mı?
0: Ha? İnik dana, inik yaksın zana ki nakşı os kuyup birme bomuz kuyup birme. İnik gep, inik bomuğan gep ki nakşı yok. Kavulcan. Üzün uzun ama beden tüşlük isim ki kavul diyen tüşlük ma gepnim kavul kılığa mındak. İnik tüşengi de kılığa. Rahman isimli kanlı kutu.
1: Maral Bey'te yol sevri.
0: Hmm.
1: Maral Bey'te sevri kalakmanga yürüyüşte. Yollar havanı.
0: Buldum akol. Kudret kekliğe.
3: Avazımız pek yakınlık, pek teyzeci yok hadi.
0: He.
3: Şunun avazımız öyle kadar kimyon mu, okunçak mı olur, budur çeş bir. Neyi de etki kılığına kısı diyemeyatına. Şu tırsakının şeyi kısımızın da küsü de özeldi.
0: Kim budur çeş. Kim ne deyse, ey dini demsiz, ya kabi müşk ne demsiz. Kim ne deyse zemdi. Ben bu bilenmeyi kaldım. Rahmetlikin işte diginizga. Ayzım Gül hazırıma Bavşan yollar koşliniydir ava diye uçurunu berip du. Alovum diyen anlıkçımız. Muşunun yasak radyoda yol uçur bəgəm ki yisap mu dəb. Ənim muşu alovum diyen anlıkçımız. Muşunun yasak radyoda yol uçur bəgəm ki yisap mu dəb. Ənim muşu muşta uçurunuz kəldi. Bunun yakısı zahkiki yol uçuru bir programımız. Katnışın şunu olan yol uçuru bəgən gisapılsız. Mavu pekat üzüğünüzün katnışkalığınızını bildirgen uçurunuzu gisap bu kaldı cümü. Alo diye onu uçumuz. İlyas'ın uçuru. Sayvaq rayonu, Çijan Yar, Huanxulu'nun atrapı. Diki her kaysi Fujin yumuyo atrapı da. Sımı ba, şoparla ba mu, meninki maşinam otanmaya kaldı, kuyduyen bop gitip du, sım ba mu du, de. Maşınınız ne maşına, tokluk mu, maylıq maşını mu, tokluk maşını bilen, mavu, maylıq maşınınki, ilgi ot daldırdıgan sımım okşumaydıken çu. Tokluk maşını olsa, maylıq maşınınkini apasa, çüşmey kılıp, anan deken maşınınız kaşılı payda olduğun iş bulduk ya, şun inıqtana İlyas. Çanjan yolu, Yanjan yolları ravandaydı boran taksi. Gülçi, ben şüphin kağıga diyen zan kağılamadım da. Diyen zan kılığa boptu. Bahtiyar isimli kanlıqıcımız bugün minatı uyku kalıqımın 16 yılı xatir günü. Manga bir naqşı tağdım kılalasız mu? Rahmet de püçür yolluğanken buldu. Ayalınız bilen birgi tınşavatamsız. Eğer birgi tınşavatkan mısınız? Biz billa anlavatımız da uçur yollan işkinlağa atap şunun dek bugün toy xatir günü buludğan yani bir neçe anlıqçımız bat önügün keşik programımız uçur yollan 10 ayının 10 günü 11 yıllık xatir günümüz de yollan anlıqçılaba aş barlıq anlıqçılağa atap bir naqşını ile uğurlaştır aylı Abdurrahman Somkçi. Zöhre Afkam yakşıma minin nədiliğimini bilisi de. Bəs siz hazır gəldiniz dükkanı, dükkanı aşkıl təxib 5-10 minut boğandı belki. Bilimiz. Qarbaylamı mu qoşliyini de şüncilik ravankən Tor taksisi Rozi Canının bu yazmıcı uçurduğunkin avazı uçuruna anlanla.
1: Ma qarbaylanma. Şimaldan cennet karakmanğın da bizim karımla yürüyüş olduk egende. Ezrak katnaşla katıla koptuş. Ondan sen ayet maşınla da kadar kutuşmuş varmışadı.
0: Buldu makul. Dikkat kıpmayanla. Nen hu şimal yollurumu ravanken mana mikrayna bəgən uçuri. Kudret.
1: Haydi, haydi. Haydi,
0: haydi. Haydi, umak ya kıldığan tuzda.
1: Haydi.
0: Haydi, ma. Zal umar ki kuldu menim tom avazı ki kuldan tutsam işkimiz, işki dünya işkimizden avazı. Yani kabul can.

Fatime, muşu piyadla mu yama dedin işki tutudu hazır bir ayal 50 metre aldı da piyadla yolu bayken netçi liniye maşinini toxtat kusup emesli bir yadın yoldan ötti tas kaldı sokulup ketkili dep uçur yollaptım. Amma mau piyadla mu dikkat kılaylı hem de şopur dostlar bunda ehval astıda yanılan biz kıldığan işimiz süratini astıtıp yol veriş. Piyadla meyli neden üstün? Şıklı bir piyade öttü mü? Bir adam yoldan öttü mü? Biz de tümür neyi davatkan boğandıkken biz yol veriş bu bizden mecbur etimiz. Bunun şoporla bir dikkat kılaylı. Andın mavu piyadeler mu? Bosa amalbalıqı yıkın-yıkın arılıqladı piyadeler yolu bağı. Piyadeler yoldan öteyli bu. Üzümüzden bir xatarlık üçün mü yaxşı? Bazı deliği süre tez olup kalan maşınlar ama piyadeler yolu bulmağın yolları kegende pek ilgi ayağı calınıp eydip gittiğen müşündeki şoparlığı eydiğen vakitli doğru kek kalsak Allah'ın ayağı calınan vakitleri bu udul kep kalsa ama piyadeler yolu emesli o süretini tez kılıp mağama men de başta menuvatka vakitli udul kep kalsa uruvit kaldığın işler olup kaldı, sokulup git kaldığın işler buldu. Şu an piyadelerimi üzümüzden yoldun mağaylı, yoldun ötken de tez tez öteyli. Hazır mavu, fındav çinleyen diyen anlık uçumuzdan uçurunu. Oy, bek çıkla yollapsıla toçanın ki ya. Onda bu sıbayı soruğa anlık uçumuz bir kek kıvazsa, ben yollap bireyim.

0: özüdü ba uçurlarını uçur mənbələrini müşündə ortaqlaşıdığan naydı umaq süyümlük alınğıçılarımız ba. Rəhməsləgə. Onda olsa Ali Yugaş 35 yaşını uçuri.
1: Gökyada kendi avalınız ya salamet tutunuz mu?
0: Yaxşı.
1: Bu programı da avalınızı anlat şun da hoş oldum.
0: Rahmet.
1: Zeydim demin çıktı da.
0: Hı.
1: Kolunun yolu şurada etem, kolunun kimi sizi mektep yolu koşun, şun da yalanın olsun diyen, kolunun mavasında uçuktu lan ya. Hatta çıktı ne oldu?
0: Boldu. Yaxşı. Yaxşı ya, bugün ava çıkıp en mi yerde okşaş uçukken, kündüzdeki hava, çüştüki hava, bək yaxşı aptap mı, şun da obdan çıxdı. Biz de yaxşı havaladın, obdan huzurlu ne bilinla. Tor taksi Yusuf Can.
2: Yaxşı mı, Zöfrəli, maşı veyfən. Gün xoçuzun dınma, yamalıq da xerif mağdayın, yavaş kusurduysa. Yolda maşina, şempin, uğurluğun, əhvalban. Gün xoçuzun çapsılırım, o bakiyen,
0: Buldu buldu dikkat etmeyinla mesela başka anlaşılar anlağı atkan bulsanla. Tuhdi.
3: Yaşın oraya çıksın numarını alaklaşsa.
0: Buldu. Numarını siz yolla bayan numarını mən evetip koydum. Ha, rahmet. Zöhre de. Ha,
4: Zöhre aciz kılatını cesar rahmet.
0: Nim kuatı mı?
4: Ha, Zöhre aciz kılatını cesar rahmet.
0: Ciz kuatam siz. Ha, buldu buldu makul. Merhaba.
5: Hazır mı şu lirli o? Bu yiyenden acı da bir ayağım dayısını kısak yolu baş ayağım çıktı. Kısak ayıp takılmam da kısak. Babamın dayısını ağam işler buldu.
0: Şu bulmaptı bu. Bu hatarlık işini kıptı. O balonu kucakı eli bile beydeş diyen kanda hatarlık. Ameliyatı müşünde belki balla bulup kalsa Balana maksuz orunduğu bağı hem de muşu bir balı tuğuldu diyen gəb məsələn maşinaydıdığan muşu atalığa nisbətən balımız bağ oldu tuğuldu diyen gəb aşın maşinimizğa bir zadı bu balla orunduğunun birini səpləmsək olmaydı diyen gəb bu aşu lazım buludulu buludu aşu balanı maşınığı otağızdığan iş bolğan ekin çoqum ya uya qapırmız ya bu ya qapırmız şunun maşınığı çıxırmız qucaqda tutup otdırıp oğulmaydı. Mesela yolduşunuz ayda soğusuz kucak tutup oturasız. Eğer onda bu muğa ekvallası ucu, hazır kadar ekvallası da muşta kucak tutup oturup maşına edeşki doğru kakasa bu xatarlık iş. Şuna zadı balımız toğulgan iken maşınığa balla orunduğunun birini sapliginimiz en yakşı. Zadı sapli bilanla kerek buldum. Ma xatarlık iş. Balını otağızıp koysuz, əncöndeyin taqap koysuz. Balınız mı hatırlayacağım, siz mi hatırlayacağım, meydeysiz. Biraz kendiniz aldığınızdaki maşın torumuz, cakkıdı torumuz kıpkası, siz mi ulap torumuz kıpkasınız şu, balık kısılıp kaldı ayada. Rolga. Hatarlık. Şunun mında işini kınmayın, ha? Әнді бұныңға алақыдар хадислерінің мұ, қатнаш хадислерінің мұ, дейлі о месалдарының мұ, қатнаш сақчылары программларымызға кәйге вақтады бәк көп сөздеген. Әмінің мұшынуңдың пәкәт ибірәт аммайды кен бәзі аңлығы жылырмызға аңлап тұрып аммамды, яке аңлымай аммамды бұнда ибірәтіне. Lekin qandalı bolmasın ballarning bexatarligiga, maylarning bexatarligiga, xotirjamligiga, aman esanligi uchun shundoq bir kichik ishlardimi bir diqqat qilib qo'ygan bo'lsak. Onda o seni uçurlarına dağımlık anlayımız Muhtar Canlı uçuri.
6: Zühre Çakın Nağın'ın yaşlı doğuzma.
0: Yaşşı.
6: Kaçkaydı yol kavur bire. Kaçkaydı için oturganın ağızda koysunuz otkun bile kumdur kadar kız. Lekin tostaklış yok.
0: Buldu.
6: Yaşmaz ya patatınız.
0: Yaqay. Patikladımızın uçuru karaydığımızda Kazvan'dan sayı yolu çıktım. Maşını selcik lekin turup kanmıdık. Dap uçuru berip dua. Eliyar.
7: Bir yüzük tuttuk. Yol kavur ya. Garip taş kaylanma. Müşü Karmay Garbi yoluma açtın tüpü Aşağıdım müşü Koçudan karab manga yolun üstte Kona Polistan'da karab manga yolun üstte Maşallah insan köp Aldı ne müşü olan olup kamıdık Dayı tırıp kaldık
0: Buldu buldu hani Aldı da kitap atkan anlıkçılarımız bir cevap beri vətken bolsanla Aldı da neymiş bol diye bir uçur ne bildik Allah bir gəqi vətken bolsanla Ма бир аңлыгычыбыз Мичендики ашу Зөкре ханымдын хам тамак дукунунун оруну каяда деп. Орунун укмудум кыны Зөкреде азыр аңлап аткан болсо бир иннык орунун айтып сүзүк алаты бир деп баган болсо, Зөкреде аңлап аткан болсоңуз ашу сиздин хам тамак чыгарган дукунуңуз орун деп берем, бир аңлыгычыбыз сурапты. Мичендики түштө тамак атмеген, тамак этишке үлгөнбегенлер болсо ашу Зөкредебиздин ашу түккен бәнсер чүчүрлөрүн каамантылырын экирип пиширип яңла шунчек вакыт тежейду. Ейсиле яны ишиңларга маңызлы. Яна башка учурларга карайлы. Эңкеге учурларда Хилал таксисинин аваткиңиз ау тожоник экенде, тожоникин болду эмди юлумаңла. Болду етерлик болду байкаганы кучумузга мо юллап бадык а? Етерлик болду. Ма бир аңлыгычыбыздын учуру карайдыган болсо Кашкай шаарда ашызы кызыл эшил чырак Мажановдон шималга маңган жөлөнүш. Азыр эми өзгөртүп алыпсыз го, шималдан жанубка маңга жөлөнүш демекчима. Шималдан жанубка маңга жөлөнүштө бир Кашкай шаар конуша еңише наисинин таксиси ба. Мушу аша такси машина дейдиган ашу такси шоперлери акадыла кейиндики машиналарга таасир эткизгенликин билип турду. Билип туруклук ашу кызыл эшил чыракнын астыдылам машинанын кыраланы түшүрдү жолоочуларды. Мушуну бир дикат кылып койгон болсо, ашу машинага чыккан жолоочулардын бехатерлигин бир ойлошкон болсо деп учур эветкен экен, болду, макул аңлап аткан болсо бир дикат кылып койсун. Жуйенла деген аңлыгычыбыз ашу отамыга машинанын номерин айтып берген болсоңуз мен жардам кылай деп. О, тамкас берип болду бучакка, берип болду жумо?

0: Ondan bolsa endi damlıq uçurlar bilen programımızga qatnaş qaysılar anlıqıcılar ve işin salonumuz Şinjan 1074. Bir anlıqıcımızın uçuru geldi. Hazır maşin Dongfang'dan yolu çıkıp Guanghui körükünün üstüge geldim. Yukarı süratlik taş yol, Şinsan Lu Gauja, Yamalıq Tegi Tonili, Guanghui körük astı, Yöjinge çıkış iğizi dövlet yol 30-cı ilin iskatarlı orular. Avanken bir demde kep oldum de, yaman çık yerlerden kep opsuz ha bir demde. Yollar avanken demekçi de. Davası Tursun Can'ın uçurunu anlayan bosaq.
1: Salam salam bir yüz yetti süt zehrede kanda avalan yaşma bu kuşar keltin geldi mi kanda bu doyan çıkıp hala çıkardı da.
0: O onda gebne okumadık o. Siz başka bir nimelerini, başka bir vakitini ki, başka ilgirki yıllarının ki, burunku vakitlerinin şüphesi mi ya köyün oz? Zöhre Hanım.
2: Ben çıkanın kendisi konusu fan. Rahmat Zöhre, rahmat ağırladım.
0: Ne dediniz?
2: Şuhanın
0: kendiki Gunzu Fang. Şuhanın kendiki Gunzu Fang mı? Aşağıda demektiğinden de oranı ne? Buldum akul. Temhas tortlardaki Ahmetcan soğuk attısınız. Hicil bulup kaldık emme. De bu hicil bulman. Bu bizimki köylümüz yakşı işlerini kıldınız. De sizge belgen bir

0: ko'nglimiz programimizdan. İmamcan ge kılına.
1: Salam, Fırıcıyat'ta söz yolu her bir aylanma yakış materyalı da otadın. Karma getirip görüp işlerce koştun yedir ava.
0: Buldu. Musa şok.
2: Zülterde bu doğruluk radyosu mu? Mesela şu duyayım. Şu halların belki sohbet diyeyim. Bir eskert koysam. Muş ballarını mektepke verisini atıp ekildiğen kıyımdaşlar. Muş yol manganı belki de kılsan. Abay bir 15-16 yaşları ilimiz aşıyor. Ağa kaldığını küçük.
0: Ağa kaldığını ne buldu? Alda ağa kandı küçük balını otağı uzup demek için mi? Gepin ahırı yok mu? Musa yok. Gepin ahırı yok. Onda seyilgıcı kep kalsa anlayılı ya. Ma o sıma şenşan diyen uçumuz gül neymiş ki şunca kızıl dep. O gül kızıl gül boğalı kucan şunca kızıl o. Kızıl gül kızıl al gül al ren gül al ren aştak şu sözün renlik gül gül sözün aştak bulduğa işke karvay de bugün yoğuz kopsuz gu dep bugün min aştak yoğuz işleydiğen günüm kanda karvay tönügün çilalanın hemen maşın baskan çilalanın hemen keyin kozuk çıkıp oturup yep ürünçü kegeci İşlimini koymayık. Bunda anı digvarlaşka adam içip karaydıgam sizden başka işlimi yok keyni kozup da. Bir adam karız kozuğu yok. Oğun çık etken tompayıp. Çılan yap toyup getken bir adamdın başka işlimi yok. Onda kemmigen size. Sizin onda yemeklik bilen bir mangoz. Bir maşında mangoz olmamaydı. İsil maşina diyen anlıkçımızın uçurunu anlayılı.
3: Yaşımı yaşımı yaşatçılar.
0: Yaxşı.
3: Sizin anlaşılırı, rapor dostları. Anlaşka dostlar. Bir külçonga maşinli basak meşgulam bir kildiğandı. Maşinli basak kolaylık kulağımı ya, koyucu basak kolaylık kulağımı, gavşili basak. Kızgan dostlar bir depresyonu bakışın, rahmet.
0: Ürümçüden kuytunga buğa arlıqı demek çoğu ha? Ürümçüden kuydun kubuğa arlıqı nima siz maşın özen maşın ayda basan bula mu ya ki taksi dotlasam demek ki mu taksinin kesel yukarı çıkıt kalam ki tutturum ben bir inakla bakay hazır ben bir kör bakay kağın yanda anlıqışlamı digeş tutsa başka uçurlarına mı anlayılı ya litip kamına uçuri
3: bari yüz yetiştir defakirem tanrım şişinin kaylık olsun yolu mavo danlıqdan alaydı ravan. Soğukhaşan'ın adlısı yol ravan, Kaçtap Bazırı'nın adlısı yol ravan, Şorpa Dostan'ın önümle sayısını tavsiye edelim ben.
0: Hazır kuyduğunuzu poyuzgu tırpasınızın bulduk ya, mağulgu vakit mu bek uzun emez ki ya, poyuzgu tırpasınız, 2 saatte var diken siz 2 saatten 2 saat 10 minut kıçı boğa aralıkta, çünkü ilk markayız poyuzlarının kendimizi yürüyüş vakti okşamaydı emez mi? Hem de hesapta şu 2 saat oylaşsanız buldu ki 2 saat 10 minut degendek şu etrafta bari deken siz eğer poyuzga oturup bardığan işi olup kalsa bununki ilki bağısı mı muvaffakken bağısı 2. derecelik oranınki şu 50 koy etrafı deke bağısı 2 saat oğan deken şu oran mı buludu yana hem de siz şu maşin edip mağınlığa işi olup kalsa özünüz maşin edip mağınlığa işi olup kalsa 240 kilometrden 260 kilometre gıcı boğa arlıqdaki şu 250 kilometrede bir hesaplısınız buludu. Arlıqı şuncili kildikken. Andı bunun için mavu Golofey, küçük maşinin ki Golofey'si şu 280 koy atrapı da çıkıdık ya cümü. Muşu bu için özünüz mü daha bir uyuluş bekin kağın ne? Kaysa sizge 10 bolsa şunu kısınız buldu. Ama ne de poiz mu kolaylıqı, poiz mu yakşı emdi, poiz maşin edip belki ilgi çoğum aşağı bağandı ki maşin edip özen maşinasına edip mağımsan bombaydı edip işiniz bu mu sılam? Poiz otağınız yakşı rahmikin.

0: ko ameliyatda. Yana Tursun Janovchi o'ri.
1: 20 km to'g'ri, Qiyitondan Urumchiga.
0: Bo'ldi. Ravon taksi.
1: Yo'l qayrama yangbayanchi nos yo'llari bor.
0: Yusanjon, oyiqni devdinga Musa shu. Demay, Musa chalı demayli biz sizni deb. Oyiqni demisiniz deb. İmamjan. Maqul, maqul. Chimpincho.
1: Rahmat, rahmat. Sağolun, rahmat. Biz Türkiye'den bağmak istiyoruz. Bacımız vardı, köşkü vardı. Türkiye'den bağmak istiyoruz, Türkiye'den.
0: Buldu, buldu.
1: Rahmat, rahmat. Dil oldu. Köşkü rahmat.
0: Arzimeydi, arzimeydi.
1: Bu ne
0: Ha, maqul, maqul. Arzimeydi.
1: Allah kağın,
0: rahmat. Yenin kapı atamsın. Buldu, ondas. Vakti daha ya, boyuzun bildiğini ilan agatçı da. Mehmet taksinin uçuyor ya anlayılı ya.
1: Salam salam bizi yetiştirdik. Mayenken'in kulvar yolları.
0: Buldu. Onda olsa yana uçurlağı karıdık. Hazır mı bu temhaskı verdiğen temhas tortlardaki Ahmetcan'ı verdiğen mukapat patti. Fuku Abdul'ni bireyli ya. Özümü Fuku Abdul'ni koyduğum bulsam da. Buludu siz ne ondakta? Muş işletkilerden hemisi maktab dost braderle bir-birge tavsiye kılıp atkan Yaxşı Abdul, Fuku Abdul'lar bile mukapatlıduk. Telefon numaranız bile isminiz ne? Bıraklı kuşuplu yezip evetin. Biz numaranızın çürüp verimiz. Amda baş dukanın ki oranı bolsa Hitbaq körükne asadaki Devlet Mudapiye burunki Devlet Mudapiye mihmanxanasının korosu da şeye kirip almaştırvasınız buldu. İsminiz bile telefon numaranızı kuşup yezip evetin.

Ondan olsa anlıkçıla programımızda mı yaxşı uçurlarını verip katınışı batısılandı ama bir uçurlarım var şunu yet güzeli. Yani Ürümçü'de mi bir anlıkçımız bir uçuru kaldırıp dike Ürümçü şehri yeni şehir ayoni Garbi Bacaku yolga Rişatkı ornatılıp bu yol bölgede asıl da babu oğan keynik buruluş iğizi itibitilgen bu aşka ama iğir katınış kıstançılığı kep çıkı atıdı. Keynik buruluş iğizin kaydıdın içişini ümit kılımen bu yol iğizi asıl dılam tar, yol ehvalı mürekkep, keynik burulduğun iğiz Rişatkı bilen İti bitilse yol teximi tosulup, katnaş teximi kalayım kalışıp getirdikken degen uçurunu kaldırgan. Endi Ürümçü şehirlik koğan idarisi katnaş başkuruş tarmak atırdı dekile bunun nisbeten bunda bir cevap kaytırdı. Endi bu anlıqıç inkas kığan Yenişe rayonu Garbi Bacaku yolda keynik burlanmasıq meselesini katnaş sakçı tarmakları tapşırıp aldı. Liyushan Tavallik rayonu otur atırdı yüksek ehmiyet berip, daral sakçı küçünü nak meydanı berip, tekşür bir tarap kılışkı uğurlaştırdı. Hazır biciriş ehvali toğırsa da tüendikçi cevap verimiz. Endi bu inkas talibini tapşırwagan deken nak meydanda vazife icra kılıp atkan sakçılar inkas kılıcı bile alaklaştı. Kiyin bu yol bölükini tekşürüp muhakeme kılıdı. Ehval rast bolsa bu yol iğzini özgertti.

0: Musa şu abay kebin amd ahırın amdı deysizden am ya da amd uçurunuz geldi.
1: Abay kesinlikle kesinlikle kalacağım.
0: Ha.
1: Şu 3-4 balını aldı kendi mündürüp minatı tatlı kaldı yıkıldı mı ya şöyle. Vakar ketti ya baş karşı taraf ki maçın şu operayı. Şu an dikkat kız soğuk etmişsin aşağıda da kaldım.
0: Şu. Balla amdi toksikli deydap mektepki berip kevatkalla velisipit minip mektepki berip kevatkan ballamı ba atallam de muşaqtki inkasma oğuluçlarımız köp berip atqan inkasnın biri andı ballarımız velisipit minip baramdu velisipit minip öydün çıktı mektep baramdu yaki toksikli minip berip atamdu bu atallanın köngdeki inik şuna bolsa öyde ma ballağımı tərbiyeni obdan kılaylı. Ballarımız sağ salamet bolsun, bicirim tutsun, bicirim çoğun bolsun desek, terbiyen obdan kılaylı. Hem de ballın aldı kendin ballın ama ise uzan yol manganımı mı da dikkat kıl demiş şu katnaş kaydısı gırağı yıkılış doğrusu da inlik denle. Anlamı şu toksikli eydeş, velisipit meniş yeşiği yetmeyen balla bolsa o katnaş vasıtalarını, katnaş kurallarını ballağa tutkuzmaylı, beğenmeyli. Ballarımızın ki ballarımızga yaxşılık qan bolmaymız. Ballarımızga biz ziyan yetkizgen bolmuz ameliyatta. Hiç yetmegen ahval astida toğri kelmegen ahval astida berip, aşınanğa mindirip yolğa çıqırıp qoysaq, ballarımızga özimiz ziyan keçirip qan bolmuz. Bolsa atanlar mı ailede bekrek tarbiya qısanlar. Ali baba, çaqnan yılın çıqırıp itey desem yaxşı bolmaz. Çıqırıp itey mi ya siz bir nem dama dep. Siz menin çıqırıp etmen deydiğinimni bilisiz bolmasa Ali baba. Mergiz bunda demeyme, çıqırıp etin demeyme, çıqırıp etmen deyme. Hemde bu ula ondaq sizin maş dokunanızın aldıdı birge toxtı tüyüleyip, yeni birge şu yoldan ötüp atkalların yolunu tosup, bu yaxşı kımmağın bolsa siz mu ayıgışıp hemde yılın çıqırıp etip karap otasınız yaxşı olmaydı. Haqqığanı siz kımmağın başkalar kığanı. Әмді бір ұмы келіп, нем қып қала, еп қала. Әмді сіз болмыса, я, шу, әшәді ке бе мен фуыз әңгі кіремсіз, мұшта деп, әкфалда бір инкас қып екін шу әтірап теке яғы кіріп жу. Әмді ма нұмыр бірді ұмыс бірді қатерілі әкілік мұ, шу қанда бір нұмырыны ағыл болуду, ала қылшып егісін теп бер әлімді, қаны бір кіріп екін әгер зады болмыса, ә? Декін, ел, чақыны елін шықырып әтмен. Yine anlaylı Ahmet Cenk'e kılığına temhas.
1: Bu maşının dükkanı aldı, çoktuk bir kalı cek. Aldım kaçın minyon dükkanımı aldım, çoktuk bir yap. Telefon kılıp kapımı maşına alın, ötkiye salma kredi aldı. Kızını kaçın dükkanı çekeceğim. Dükkanını atan, işini icar aldım, sen peşinden. Benim tarihim de başlar dedim ama.
0: Da mı ilki başkalarının ki mağlıkı o dükkanını aldı belki mağlıkı bu anlık bu ulanın ki ilki hiyalıdı mı hiyalı bu içi boğandı mı mesela o dükkanın için aldın teşin almadın bu yol umumgı təvə değil diye mi de şunda boğan tağdırdı mı o yolunu tosğanda belki mağlıkı o asıl tar yol asıl mı da piyadılam köprek ötüşüdüğün yolla aşta yolla doğru kakağında başkalarının normal yürüyüşü mü dəxli buldamız mı yasın can İlim yaxşı, sizin maç dokunuz aldı, toxtap qanmapdı, cümo. Onda qınma, o yaxşı iş emas, o degen qarab turib, onda qəstəlik boludu, bu degen xarakter özgürdü işininki, cü, onda qısa. Saymacan qızıl çıraq mı, arqa süylünüşlə giravan ikən, proqramın axırda vaxt yarı verib

0: Kapıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurdu. Tengiştın katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu mask adamda setilidu. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmaqta.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun Kanun Sözge Hemrah programımızda anlaşanlarına karşı alımız. Mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Kanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Avallı neç 100 min yön pulunu götkegende izahatqa öz ixtiyarlıqı bilen hediye kılındı dəb yazılgan. Kin toy kılmağan bolsa, bu pul toyluk boyca kaytırıp berilemdi o degen məzmun dektanladı boludu. Andan istemal kılgan günü pushayman kılsa, pulunu kaytırı alğılı bolamdı o degen məzmunda sözləp berimiz. Maturluk katnaş bastısı kimnin namıdı bolsa, şununğı təbə bolamdı. Programımızdan axırda bu əqtə toxtılımız. Hörmətlik radyo anlıqıcı dostlar, əmde dektanla bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Anla vatkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun kanun

Hürmetlik radyo yanlıcı dostlar, yolların afalı qarsa, hazırdan özde Tönceli, yani Mao Tauscan Kızılcıraq'da koş yönlüşte, Tabazadın Tauscan Karapmangan yönlüş, ondaqlı karşı yönlüşte maşınlar intan köp yürüyüş asta. Andan Mao Tauscan'dan Tabaza Karapmangan yönlüşte mu, maşınlar pek köp yürüyüş asta. Yeni qarsaq Mao Lungchuan köçüsü, işkin joqturxana atrapdik yol bileklerde koş yönlüşte maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Şinhuan alı oravanken dostlar, andan Mao Guanghui görükten, Dabaza qarap manğan yönüşdimo, maşınlar biraz köp, yürüş asta.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.

ve yaxşı odamla tanıştırılgan. Aktif energilik mazmunlar oranlaştırılgan. Sizge rahmet etkin bu programımızdan muqaddimesini bana sizler anlavatkan yaxşı odam namlıq naqşı bilen başladık. Etrafımızda biz suyunudgan, biz hürmet kılıdgan, her vakit minnettar boladgan acayip isil yaxşı odamlar var. Yani şu yaxşı odamların ki tolımı təsirlik, mehri muhabbetlik hikayeleri var. Demek biz sizge rahmet etkin bu programımızda del muşu mezmullanı dostlarının dekdiği sunup kilovat kallıkımız üçün yani şu yakşı iş kılışını oylaydıgan özününki adimilik pəzileti yakşı işleri arkalık hemimizden hürmetigi erişip kilovatkan radyo aldırıkı bolsun veya ki programımızda tılgı elindigan kişiler boğan minnettarlıkımızını ve rahmetimizi bildirişmek istedir. Demek yakşı adem namlıq naqşı bilen programımızda başlayıp kettik. Demekçimiz, başkalarının minnettarlığını kabul kılmayı ulağıma minnettarlık bildirin. İşlerinizde yaxşılık ve hayatı boğan minnettarlık bilen devamlaştırın. Etrafınızdakilerimi siz bilen tən minnettarlıktan söylensin. Hoş anlayıcılar, programımızda anlayıvatkan muşidemlerde sizler kimdin minnettar? Kimlerge rahmet etkinler var? Yakın vakitlerden bir an kimnin kandak yardımlarına eriştinler? Ve kimlerge kandak yardım kıldınlar? Veya ki kimlerinin kandak turistlerini təsirlendirgen kandak təsirlik işlerini öz gözünle bilen ködünle ve yoluqtırılığına. Ondan olsa muşakta biz bilen paranlaşışınlarını, fikir almaştırışınlarını, biz bilen ortaklaşışınlarını ümit kılımız. Ben Riyasaç dostumla Mevlut İbrahim. Bizden Veysin Salonumuz XG 1074 FM.

0: mana mushundaq kishilarimizning texmi ko'p bo'lishini jamiyatimizning mushundaq kishilarningki fazilati yaxshiliklari bilan texmi mehr muhabbatga to'lishini umid qilamiz.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodifiylik va xushalliklarga to'lgan. Ani shu tasodifiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgacha bilim berib turadi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, go'zallikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
2: 107.4 Qatnash san'at radiosi.
0: Shunda qadrli o'quvchilar, sizga rahmat etqonba programmamizni davom ettirib yoqtirib, o'qishonglarni va programmamizga qatnashishlaringizni umid qilamiz. Programmamizni tirit va tirik tığlarını bazağa sağan tırıt soğudu çektik şirketi ola oy talep kılgın. Hem de tırıt soğudu çektik şirketinin ki yeni bir maksulatı varız markalık tığ. Bu tığımın ayeti süpetlik yakışı işlengen. Dadıların lağı soğuk kılışka, öydükilerin lağı soğuk kılışka erzidigan yakışı maksulat deyişki boludu. Ondan olsa anlık uçularımızdan uçuruları kırsak, biz bugün şu minnettarlık dolgan iki aylarını köpürek anlıgan bulsak anlık uçular bulamdı. Hazır hem de Erkaz yol bilekleri ait ravan. Bayan mı karab öttük hem de pek tosuluş boğan yol bileklerim yokken anlık uçularımızdan uçuruları da mis kıldım. Hani kaharının ki bizgi evetken bir uçuru bu. Ben 5 gün avalki benim maşinamı çıkan bir 70 yaştan aşkan bir ağaçımızdan bana deppegen keplerini eğitip ağım geldi. O ağacımız poyuzdan keş düşüp gelip yolcular taksiye oturduğun arayını tapanmay poyuz stansından sırtığı çıkıp gitip kaptı. Şunamla o yerde o ağacımızda bazı aile maşınız neydeydi Allah vay biz apırıp koyaylı bardağın yerinizde digen bozsa mı lekin bahanı biraz öğre koyu baktı. Hem de jiraktın kaygendikin bahasını hakikaten öğreligini bilip ya bo'ldi men eng yaxshi taksi qoltirib boray desa bu yerga taksi kelmaydi taksi qoltirgan ya bak jiroq deb turib shuni olamiz ochimizniki endi bir 7 yosh kirgan biri 7 yosh kirgan biri 3 yosh kirgan kichik navrisi bor ekan kichik navrisi yig'lab chapasapti chu endi kashib ketgandiki nima qilarini bilmay turganda yana bir tarafdan bir kishi kelib nemish bo'lganligini so'rabdi shuni olamiz u kishi ahvolni uqqandan keyin bo'ldi agar oila mashinasi o'tamayman sanglar ben sizlerini şu taksiye çıkardık ayağa apırıp koyay keşif gitti onun sıktası bir hatar emez deyip şuna olan o adam şu ağacımızdaki küçük nevresini yüktaklarını özü kötürüp taksiye oturduğun yağa ekip koyuptu o ağacımız kayıt kayıt rahmet eğitip de tuyuksuz payda bulan bu kişiye o kişiye vay yakay bunda demen bu bizim kılıçlıktaki işimiz rahmet eğitmeseniz mi buludu deyip demek şu ağacımızda keçi de işki nevruslan birlikte taksi kulturduğun ya ekip koyup ketipti. Kaharının gibi uçuru da o ağacımız bana şu geplerini de bir ütüp özüm bilmeyi yığılıp gitti. Dünyada mışınlık mı yakışı adamla bakken, tonuşmasak mı, körüşmesek mi özlükten gelip yardım kıldığın de şunçilik bir rahmet etipti. Hem muşu kahar isimlik dostumuzga bu özünün beşinin ötken keçirmişlerin sözü verildi. Şunda hem de bu 70 yaştan halkıgan, yaş bireyi bağlan, onun üstü keş düştü. Muşundak ahval aslında elbette bahanı öğre koyabilirsin. Hiç kanda kacit yok. Bu ise şu vakitlerde kançilik maykudur ki temiz. Demek sizin kıgan yakışılıkınız mı? Aman bir gün sıkıncılık kuşurga vakti de başkala arkalık yanı demez mi? Rahmet kahar. Muşu mezmunu söz yapayınızdan tolu mu kursan bulduk. Bu programımızın mezmunu del çüştüydüsek tamamen buludu. Demek biz mu eni şu 70 yaşını aşkan edimizge yardım kıgan şu natunuş kişige köptün köp rahmet ediniz. Rahmet. Başkılığa yardım kolunu sunduğun kişilerin ki işleri tekimi yakışı boğay. Hoş hazır anlıkçılar. Manumuşundak tesirlik hikayelerini

0: Dostlarının kimi yakışı uçurlarını tapşırıp aldık. Ötkür bayanqı məzmunlarını anlıqan deyken, Armağaysı riyasetçi cemiyetimizden muşundak ademlerinin ki teximi köplep meydanı çıkışını Çin kalbimde ümit kılıma. Mubada bizgim aşında işler uçurup kalsa, kol koşturup karab durmasılığımız için naat yakışı bir hikayeni sözlep adamla. Biz ilhamlandık. Diye uçurun yollaptı. Demiş mi? Başkalarının ki yakışlıklarını anlasak biz mi təsirimiz bilen birge yani şularının ki yuhturgan aktif energiyiz arkalık biz mi başkaları yakışlık kılaylı deydiğen müşündak aradığımız teximi küçüydü. Rahmet Ötkür. Onun başka seviye sanımı salam aka mənsilere hemenlığa Çin könlümün rahmet yedim əslani öz akamdak öz ədəmdak görmən. Rahmet bir 174 katına sanat radyosundaki barlık akadılar sizlere rahmet diye uçurun yollaptı. Rahmet sizlere, sizden mi hoş bulduk ha? Şapiye kadımızdan avazı uçurun.
1: Salam riyasa, şekil bostan hanım riyasa, sizlere sizlere rahmet ettim. Bağ programımız için. Bugün Mevlüt İbrahim inim riyasa çılıkçı da.
0: Şunda, şunda. Ben
1: bu programını çoğun koyup anlamadım.
0: Ay, rahmet
1: sizce.
0: Rahmet, rahmet. Anlıqçılar, bu programımızı yaxşı görüp anlaydığan dostlar hakikaten ait köp. Mən bu şu programda anlıqan məzmun, mənim yoluqan, toğra aşında köp vaxtlarda yardımcı muhtaclığa əmimiz yardımımızı ayımıqan bolsaq, mən bu şundaq yardım muhtaclığa her vaxt yardım kılıma. 18 yıl oldu ama Abdülmobil taksiye davet kıldı da uçur yollaptı Abdülrişit Efendi. Taksiçilerimizde belki uçuraydı bunda kahvalla. Demiş ama bazı taksiçilerimiz hakikaten başkaları hem de yardım kıldı. Bazı ama hili köp taksiçilerimiz. Çünkü bula keçede mi taksiye ideydi, kündüzde mi şu aylandığa yolları köp, bulak yolu kılığın bunda kışla teyhimi köp. Sonra bu cahette hem de bazı taksiçilerimiz özlü gidin deydi. Lekin bazılarınkini yakışılıklarını anlıkçılarımız körüp kalan bizge eğitildi çünkü. Nurgun dostlarımız var. Hani yakışılık ne? Minnetsizlik kılıyordu. Başkaları davran söyleşini belki mi halap gitmeydi. Mr. A. Mevlüt Aka belki təsirlik, ahmiyetlik turmuştu boğan. Təsirlik işlerini söz etmediniz. Közde sık yaş geldi. Ama tökişke amal yok. Rahmet armağaysız aşındak kişiler her cayda aman bolsun besen başkaları yardım kılıçta hoşallık de buladığın kişiler her cayda aman bolsun de uçuruyorlar bilen birge eğer bana fırsat gelse ben mu kolumla koşturup durmayı çukum özümün yardımını başkalarına ayımayım ben kolumdan kilişçe yardım kılım ben 174 katına senet radyosu köptün köp rahmet degen uçurunu yollaptı Mr. A. İsmail efendim uçundak. Rahmet yakışı mazmurlarını tayarılıp bizge biz üçün mülazimet kip gelip atısla 174 katına senet radyo stansı kibarlı hizmetçilere rahmet etmen. İştiranlar onak tapsın degen uçurunu yollaptı. Abdurim Ezmurozumu silahınki programmanlarını ve programmanlardaki mazmurlarını anlap közlerimden yaş çıkıp gitti diye uçurun yollaptı. Rahmet. Onda olsa sizge rahmet etkin bu programımızı uğurlaştırılan mazmurlarımızı devamlaştırımız.
2: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizge edin ibaret. Kulakınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarına yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga teximi güzel mazmun koşudu.
3: Bir yüz yettide tört katnaş sanat radyosu.
0: Sizge rahmet etkin bu programımızı devamlaştırıp atımız. Hem de sel türüp anlı ustanın uçuruları bilen yani ortaklaşayla. Devlet bayramılık demiliş ahırlaştı. Köpçelik bir top şincanlık balalarını esede saklavaldı. Yetkilik demeliş ahırlaştı. Bazıla dostlar çembereklerine menzeri süratlerine çıkarsa, bazıla mezelik taamlarının süratlerine çıkardı. Devlet bayram mezgilde bir tordaş taşkırgan Tacik Abdunum Nais'te oğlak tatış musabıqısı görüp atkanda bir top küçük dostlarını uçurtup kaldı. Tordash kamerasını ulağı toğırılıp arzularını sorganda balıla ıhtiyarsız aldı. Menin zar çekleş saxtısı boğum.

0: Hemra.
1: 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu.
2: Qadirlik anglovchilar, sizga rahmat. Etqinba programmamizni davomlashtiryapmiz. Vaychin salonimiz XG1074 FM. Kimlardan minnatdorsizlar, kimlarga rahmat aytqinglar bo. Albatta, mushaqqatga uchurlarni ko'proq yollasanglarni umid qilamiz. Chunki bu programmamizning nomi sizga rahmat aytqinba. Bir qancha uchurlarni anglaylik. Yer shari degan do'stimiz, menmu bir oy burun Shiringo'ga do'stim bilan o'ynagila chiqqan. Qaytqa vaqtimizda yoshqi cho'ngroq 3 opimiz qaytadiganga mashina yo'q, xeyli piyoda minglayotgan o'xshaydi. Mashinani ko'rib, mashinani yong'i tatib, ulardan so'rsam, biz davlan tarafga boratdik deganda, haqiqatan ular mashina topolmay o'tibdi-ku. Shuni ular mashinaga chiqarib, bordigan yerga olib qo'ydik. Shundoq rahmat deb ketdi zamnoma ko'nglim. Shundoq bir ichilib, yo'riq bo'lib qoldi degan uchurni yollabdi. Shundoq kayfiyatingiz yaxshi bo'lmagan vaqtida, ba'zi ishlaringiz yaxshi bo'lmay, bir xil g'am besibotgan vaqtida nima ish qilasiz deganda boshqalarga yaxshilik qiling. Haqiqatan boshqalarniki sizga aytgan minnatdorlik, rahmatlardan ko'nglingiz ochilib qoladi. Rahmat Yarshari. Mana shunday atrofimizda boshqalarning qiyinchiligini oldin ola mo'lcharlay oladigan, ko'ra oladigan ham yordam berishni xohlaydigan do'stlar intayin ko'p. Shuni bayon etdim-ku, atrofimizda bundoq boshqalarga untinsiz yaxshilik qilayotgan do'stlarimiz haqiqatan ko'p. Yaraysiz Yarshari. Dagida degan do'stimiz Mavludga, sizmi yaxshi odam deb ketganman. Men qandoq yaxshi odam deb o'ylasam, sizga rahmat aytaman deb bir qitim siz bir amo balini mashina qisib qo'yman deb Shinjang radio televiziya stansiyasi oldida turib ketgansiz. Shu meni mashinam to'sib Mashinani poyezd stansiyasiga bir olib ketgan bo'lsangiz, qancha pul berma deb chang turib oldingiz. Ular men pul olmayman, men bank olib ketay dedim. Shu vaqtda nima Urumchi vokzalga olib qo'ygan. Buni hech kimga demagandim. Bugun mush programmangizni anglab o'tirib, sizga degim kelib qoldi deb to'g'ri ism keldi. Shu amma do'stimizmi bizni izlab, ma'lum bir ishlarda yordam so'rab ketgan, biz zalqib bo'lgandan keyin, paranglashib bo'lgandan keyin, "Men bilan yo'lga chiqsiz, sen poyezd bilan" dedi. Amaliyotda biletlarni epoptika shu vaqtida men Rossiyada bir taksi to'sab sep qo'yay, pul beraysam qatti o'nimi deb. Endi shu taksichi ustammi, mana bu taksichi ustammi? Shu yerda bir shu amo do'stimizga bir yaxshilik qilib olg'iz keldi. Rahmat. Mening esimdan ko'tarilib ketibdi-ku bugun. Alohida esim sog'ingizdan xursand bo'ldim. Uningdan boshqa Ahmad Niyoz Qosim bu ishni unutib ketibdi menkaman. Teningiz salomat bo'lsin Mavlid Ibrohim. Siz ma g'azchaqqa kelib, mening telefonimga radio anglaydigan tizimini tushirib olgandingiz. Shuning yog'i davomli anglayapman. Hozirning o'zida men radio anglayapman. Siz so'zlab bergan mazmunlarni, yaxshi ishlarni, yaxshi kishilarning yaxshi ishlarini anglab, sizning ovozingizni anglab bir xil hayajonlanib o'tiribdim men. Bak suyundim, rahmat sizga. Ko'pdan ko'p rahmat deb uchrayapti. Rahmat demasam rasoy g'azchaqqa qalgan vaqtimizda bir qanchalarga bir tushirib olganda qantim. Ishlaringiz ilgiri bo'lsin. Programmamizni anglayotganligingizdan bizmi to'limiz suyunib turibdimiz. Rahmat. Endi radio signal tatmaydigan joylarda hozir hammamiz aqliy iqtidorli telefon ishlatamiz. Bizning mana shu slow shooting degan updateimizni tushirib ishlatishlarini umid qilamiz. Minnatdorlikka to'lgan uchurlarni yo'llagan barlik anglovchilar, sizlarga yana bir qaytim rahmat.
0: Turmushda mayli qandoq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.
2: Qadrli anglovchilar, unda bo'lsa programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarimizni yana davomlashtiramiz. Qalblarni illatadigan mulozimat. Burul to'qay nayesidagi 1000 chaqirimlik chorv yo'lida bir baxt o'tingba. 1000 chaqirimlik chorv yo'lini bo'ylab so'zilgan davlat yo'li 331 liniyasi bilan davlat yo'li 216 liniyasi Burul to'qay nayesining Sarbuloq Atyaz kuzlik chorvachilik maydonini to'g'risiga kesib o'tadi. Bu yerda kelib ketib turadigan chorvachilar, o'zi avtomobil haydab sayohat qilgan sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Bu yerga joylashgan baxt o'tingida chegara boshqarish xalqqa qulaylik mulozimat, ciddi takabül turuş kapalıtı bir gevdeştirilgen bulup, çigra prinsipini çansaklap, çarvı yoludaki illiklik tolgan illiklik yetkiziş portuğa aylandı. 10. ayının 6. günü Burul Tokayın ayısından Sarbulak, Eltiyaz, Küzlük, Çarvıçılık meydanındaki Bekht ötünü de Adem'le nahayeti köpüydü. Bazı sayıatçılar sayıat liniyası doğrusu mesela sorsa, bazı çarvıçılar çigra yol kıtı bir vatattı. Köpçülük bu yada siyaset doğrusu mesela sorab, yol ahvalını ilgilep, yardım talep kılattı. Burul Tokayın ayısından çıgan cigdiyesindeki çarvıçı kullandık, cigirbek mundak dedi. Xalq saqçıları naq meydanda mana kenişki beceriş tertibi ve kerekli materiallarını çöndürüp koydu. Kenişkine nait oğuşuk becerip aldım. Bekht ötündeki hadımla sayıatçılığa mülazımet kıplık amay, yani biz çarvıçılarının suallarına cevap verdi. Bunda xalq kolaylık mülazımet naiti emeli oldu. Devlet ölü 331. liniyasında bütün liniya boçu katnaş başlanışıga ergişip, Burul Tokayın ayesi Sarbulak, Ertiyaz, Küzlük çarvıçılık meydanının özgücü otlak manzarası. En-envi 1000 çakırımlık yaylak köşe çarvı yolu özü abdumobil edip gelen zor Türk'ümdeki sayıatçılarını kilip daka kılışka, ekskursiya kılışka gelip kaldı. Çarvıçılık raylarının yolları yırak, noktaları tarkak bulup seferge çıkış doğrusu mesele soruş, ciddi taka bulduruş, yardım talep kılış katarlık ihtiyacla şununla ergeçip köpeydi. Çigra sayıat sakçı işler punkti teşebbüskarlık bilen mülazımet dairesini uzartıp, çigranı başkuruş tizgilleş ve halık durmuşu mülazımetteki tan itibar verdi. Sarbulak çigra tekşiriş punktinin halık sakçısı Liusun mandak dedi. Biz ciddi takabül duruş, kutkuzuş, yardım veriş, halıkı kolaylık mülazımet, kanunu umumlaştırış teşvikatının ibaret köptürlük funksiyonu biriktirip, anır dağınısı mülazımet punktiga tayınıp, amının yardım talepige 24 saat inkas kaytırımız. Keyingi kademde biz sayat sakçı işlerini sıcıl puhtı işlep, seperge çıkış bir xeterliğini koğdayımız. Hazırgıça Bekht ötünü sayatçılar ve amının 300 kitim türlük kıyınçılığını el kılışıgı yardım verdi. Her bir emeli işi arkalık 1000 çakırımlık çarvı yoludaki illiklik yetküzüş ötünü mengülük illiklik tarihteş ötünüge aylandırdı. Kaderlik anlıkçılar. Yukarıda Burul Tokayın ayasındaki 1000 çakırımlık çarvı yoludaki bir Bekht ötünü hakkıdaki mazmunni dostlarına bekletik sunduk. Hoş programımızda anlavatkan kaderlik anlıkçılar. Kimlerge rahmet etkinler ba? Kimlerden minnettar bolavatsızlar? Bizden Beyşin salonumuz arkalık bu haqtaki hikayelerin lanı, mezmunların lanı bizge söz yapıyor işini unutmağa izler.

0: Qadirlik anglagıçlar ýetdiňlar bolup atgan 107.4 Qatnaş Sanat Radiosyndan bewasta anglatylyp atgan. Sizge rahmat etkin bar programmasy. Programmamyzny Tirit Sowda Çäklik şirketi alaý talap kılgan Tirit Sowda Çäklik şirketiniki tirik we tirit tygyry, ýeňden bazara sagan waryz tygyry bar. Erle özanlarga, özanlar sowuk saňlan boldy, ýa-da bolmasa dadlaryňlar sowuk saňlar boldy, perzentler ýa-da aýallar, atalaryňlarga, öýleki erlerge sowuk saňlar hakykatan Naýty süpetlik, tığı ötgür bir ep koysanlar xeyli uzun uçu işil tələdiğən yaxşıdıqla. Tırıt soğudu çəklik şirketiga köpdən köp rəhmət etdiniz. Yolla asasən ravanki anlıq uçularımız. Məsələn, ılğar malım mı, qulcu pəncimi yolu şükürlüş yolla ravan dəbdi. Zəkrə xanım mı, dükkan aşqaş anlavatı mən dəbdi. Nurgun dostla özünün kiymişi işlerini qıqaş. Anglawat qallygyny bildirip endi uçurlaryny yollapdy. Şoňa dostlarymyzga köpden köp rahmat etmiz. Rahmat sizlere.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobinasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
0: Qadirlik anlygyçylar programmamyzny dowamlaşdyraly. Onda olsa programmamyzga orunlaşdyrylgan yana bir mazmun ba. Anlygyçylarymyzniki diqqetige sunmakçymyz. Goldi şäherdäki halyk saqçylary tuguty ýykylyşyp galan amyldar aýal üçin aýatlyk ýol açdy. 10-njynyň 7-nji güni Goldi şäheri ahalysy Ma efendi Goldi şäherlik Goňan idaresi Taşköwrek ýezlik saqçyxanagy mahsus kelip, halyk saqçylary kızgınlyk bilen halyk üçin hyzmat kılıp, amma ihtiýajlyk bolganda halyknyň gam endisini tügetdi degen hatlar besilgen lawhany Vazifi icra qılıb atqan xalq saqçılarının qoluğa yetkizib, xalq saqçılarının ciddi qatnaşını qoğdab, xalqının gəm əndisini tügitişdək qəliblərini illitilgən ərkidigə çin könglüdən rəhmət etdi. Elim yaxşı silə yol içib, muhafizət qılıb apırıb qoydunla. Hazır anıbalı tınıç aman. Xalq saqçılarına çin könglümdən rəhmət etmən, dedi, ma əpəndi xalq saqçısının qolunu çan tutqunca qayt-qayt rəhmət etib. Onun sözleri minnettarlık hissiyatına tolgan idi. Kişini təsirlendirdiğin bu iş 10-nji 5-nji günü dövlet bayramlık demeliş mezgildi bolup ötken idi. Şu günü saat 12-den 29 minut ötken de Taşköwrek yezlik saqçıxanının xalq saqçıları iş orunda çarlap atkanda şehir ahalısının avtomobildeki bir amıldar ayalının tuyuqsız tuğutu yıkılışıp kılış alametleri körülgeldi ki. Oblaslyk anaballa saqlygyny saqlaş doktorxanasyna wagtyda aprish zörer işgeldigi togrusidaki jiddi yardam talabyny tapşyryp aldy. Demiliş mezgildeki avtomobil ekiminin yukarı pallisinin tesirde şehir rayonundaki yollarının katnaş besimi bir kadar çoğun idi. Amıldar ayalının ailistikleri yolunun kıstancılık bulup doktorxanaga beriş vaktini keçiktirip koyuştun ensirep Gongan halk sakçılardan ciddi yardım talep kaldı. Yardım talep kılgan telefonuna tapşırıp agandikin vazife icra kılıp atkan halk sakçıları derhal sakçı çırağını yandırıp agahlandırı signalı berip, yardım talep kılgan avtomobil üçün mahsus yeşil yol içip verdi. Bütün musafirde cemiyetteki avtomobillarının yol berişini eskertti. Şundakla yol ikizdeki avtomobil ekimleri avallaştırıp, minut sekundumu koldum bemey, fakat 10 netçi minutla amıldar ayalını doktorhanaga bir hatar yetkiz.

0: Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Terek ve Tırt. Terek ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Dostlarımızdın yadikar, davandın sendun bey bağçına aldığı keldim yolla koşulun işte ravan kendi yoluhçur berip dur, rahmet tapşırıp aldık. Abdümecid diyen dostumuz, siz inkas kığan meselini biz şu yollap koyaylı ya. Hazır mağı bir abdümobilini otoktu ağan süretinim yollap siz, bana payca o numarımı bakke. Buldu biz inkas kılaylı. Yana dostlarımızdan uçurığa karsak, Alimcan diyen dostumuz, Мәмек тұрып аңлаватымен деп сөз қалдырыпты. Рахмет.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini öğünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Dostlar, yukarıda 107.4 Katna Senat Radyosu'nun Gülgünçila programması bu içi 65 dokuya turpanlıgan barlıq dostlarımızga rahmet men programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növetçi muharir, Patgül Mehmet. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyesi programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırıyorsun.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi programısı.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı. Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
4: Hoş geldiniz dostlar, programımızda almış olduğunu anlamadıklarla. 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızda başlayıp gettik. Yaktırıp anlığa kızgınlık bilen katnaşka isle. Riyasetçi dostlarla Adilce ablamıttı isle gotuk salam. Ondan sonra bugünkü Katnaş Liniyesi programımızda biz katnaşka dair mezmullahını uğurlaştık. Ondan sırt yine Sıl Nakş Köy Müzik Laba. Huzur ağaç, katnaşı dair sual mesele o soru ağaç, manga isle. Hem manlağa yolladı bir hatarlık yer bolsun. Kanmıgan, bilenmigen, aptimobil, pırağı dair sualla o soru ağaç mıyla. Bilsenla yolu çürü birinla, yolu çürü igellep mıyla. Ondan sonra programımız radyo aldır ki, bağırlık anlıkçı dostlarını programımız katnaşık teklif kısak ve işin numarımız XG 1074 FM, Şincan 1074.

telefon şimdi uçurlar karabı kaylık. Ege uçurlardan. Adılca yakışımızız yol uçuru biri bitek. Sanfango beylu. Tam maşallah köp deydi rahmet. Aynur'un uçurda adılca yakışımızız yol uçuru sayyuli. Kızıltak aylanmadı maşallah cek de uçuruyorlar da rahmet. Abdüsemet'in uçurda Şanşah'a görüp Dungarhan Karabmangan'da maşallah köp azarak tosluşu ve sürat hasta deydi. Rahmet bege uçurunlağa. Bırak oru yetkizu ettik kege uçurlarını. Yine devamlık uçurunla bulsa yanılab bege eşmanga isle. Yeni kege uçurlağa karabakaylı. Ablitip'nin uçurdu ihtipak yoldun maşallah köp de uçur yazıp koyuptu rahmet. Onun başka yine. Bu Halçam Hanım, Yingbinglu merhaba yolu tarafta azırak maşallah köp iğir tosluş yok deydi. Rahmet. Şehidenin uçuru. Sancı tarafın kaygende Cirtanga usudu maşın cek de bizi kuyuttu buldu. Sancı tarafın kaygende buldu. Rahmet. Onun başka yine Sayyuli Cenöptün Şimalga Suru yolu körüktün ütüp azırak tosluşpa dep uçur yazıp to ablikimcan. Rahmet bege uçurun Allah'a köp rahmet yine devamlık uçurunlarını yanılıp begeysle. Yine uçurlardı. Amin Gülhanım rahmet. Salamlarınız rahmet. Demekçi kanda resmiyet getirdi. Üzerimle ipli bazen bulamdı ya başka resim. Resim hep barımız bir pusbanlık resim. Kimlik üzünüz. Tijan kılısız aşağıda. Tijan kılımız. Çakvan sola tijan noktası bağ asasın. Bombay kalsa şimdi aydarcılıkta yukur doktor kallarda. Pravı bu içi tijan.

0: cevabını beğendim, o kan da oldu, ben anlayamadım. Ya kelki yumurdu digendek tekte işleşki katıldı mı ya o kız bağlı hem de unugan mıydı telpigi ya red kagan mıydı aşk kallam şu balı da kaldı dep muzeppar digen balı da kaptı kalırsa. O balı teki gek kımıydı cümam gek kısımı ben büge hem de hazır çıktım programı. Eslime. Şu. Hoşta karan. Ezher kulda ama.
1: Hakikaten fix kaldı ya. Sen kayalar gibi varma ya. Ma o tarzan fiyatı.
0: Ne bir şey var ki?
1: Adı can yapma. Sizin sorayla bir mesajım bastı. Yine ama pravam bir pravam. Müş 10. ayından

0: mandou ya ki Japón, Shogun Tower se interesa con Shogun Tower, por qué pasa, Lombard se interesa con el caso de Nuno, están de casa de Shogun Tower, ahora Shogun Tower.
1: Bir bir pravda olsa şu ibret dersi okuyumuz hem de ibret dersini kaça okuyumuz diye numur devirlik toşkandın kiyinki bir ayda. 13. iyi de okuyumuz. Her yılı numur devirlik toşudu toşkandın kiyinki bir ay. Toşpokandın kiyinki bir ayda 3 saat ibret dersi okuyumuz. Ulan bayı çıkıp okusakım buldu çıkmayı soğuk. Mağarip merkezi bağımız mı şeyde. Şu yerde okuyasak mı buldu. Müşteriş, siz bir şehirde bundak pakiz, bundak lobençe yürüp yaşaydık adam bu ki Sibir git şürüyorsun zaman da. He? Bu maşin neydi? Sibir git şürüyorsun maşin neydi ki siz? Prawns Bieber. Siz bir optuzeydi misiniz ya kolda mı tuşup? Ya bir çoğun başlığını bir eğdemişsiniz. Neymiş ki siz deyin bir birini eğdep numur tatkırsınız bir 3 saat okup yügenden 3 saat kançılık koldağım, kanç teks koldağım seti üçü söyle pekan bu. Vakit sırapçılık bu. Şuna teklif. Teklif. Koldağım aşkanıstan mı? İstihbalı parlak. Bek o Dükkünüm takılıp kas, op tüzey deyin deydiğen plan bulmağın dikin sizde. Anlıyorsunuz dik gidi berip, yani şu uku kaç, çakuan sot. Bana bir sibir gibi çürp bir aldıysanız, 15 minut getirdiniz. Bir dem tarak turuklu, anı jiti yutup ma, yenisin sibir kıpır çıkırıp, inip gelmemiz kulak dinleş. 11 numara şu tatkızsınız oldu uçak. Boz tatkızman. Tatkızıp kalsınız, 11 kış tatkız. Mene, dep. 11 numara kış tatkızı da kısınız mı? Hatır cemini. O size mesma. Şimdi ben oylap kaldım kallığınızda. Navada. Op düzey dep kalsam diyen bir plan bilen tutup durvat sizden o pravınızı. bizden kucağı da 6 yılda bir kıtım deydi o alımcan bana. Sigurcan'ın şın yensini. Buludu. Yine uçurladın. Ama dostlar denesendik ki mesta kahve kansın cibosunu tatıp evet gül turup sile kürüp sile de yadıkar. Hoşta cibo kıp geldik karamış ev verip müşünde kıp. Buldu onda olsa yine uçurlar karapa kaylı. Musa Can Efendi'nin buru uçuru var ki.
2: Abi de yakşama.
1: Yakşam sen. Yakşı Rahmet.
2: Ayın ısırı bırak çıkar daha gizdim ben de şu vardır. Aşkılarsın aldım geldim. Yıllar ama her adı da üyemin keskin tıratırsa her ünlü bazıdır. Aslında yetişire kötü yetimek yapsam mı? Kormak da diye eklensin bak.
1: He, oyunun avarayı yakışıp kaptı de. Kandak bu yeli mikri işlettiniz hem de bu oyunun avası yakışıp kağını kırganda kelimatı. Depir peki bu öyleri soğup, öyleri soğuk, keşit donlaydıgan, öy kırsıl cıcık oluşudugan nurgun erler var. Bizim bir bilim olaylı. Kondakısı öy illip kalıdı. Radyo aldırdı mı nurgun mu şu fikirge ihtiyaclık nurgun er yoldaşlı buluşu mümkün bizim ügünü olaylı dep. Dep bensiniz. Dep bilim olmam da Musa'cıka. Yine uçurlar karaba kaylı. Adılcan'dan uçuru Adılcan. Şu Kaşkaya'nın gibini muşundak digeç. Bunda o ulturup katlık bir oylu yutup göz aldığınızı keltiyordunuz ya. O Adılcan ticilik mi? Mesta kahve kanı sığmağındım. Keşti Gülhay yakamdı ya dedi. Gülhay yakıdı o. Hazır mandığınız mı müşteptim ne? Ne mi diyeyim peyzi? Nenmin tırap yolları var dedi. Bunu da bege uçurun Allah'a göre rahmet. Uçurladın Eskar Kurban Efendi.
3: Abi ya yakışma mı ki üstü almaktan şu memleket koyu kendiler okşaş. Bu şahit iki yıl, bu şahit bir yıl yan getir o. Şu altı yıl toşkan almaktır da, bir katane, iki katane, on yıl toşkan almaktır da, iki katane şansı çıkıyor bu.

0: Şunda mı Asgar Efendi? Buldu buldu. Bunu mu abdan bilip aldık? A dostumuz zıgacanın kibini kıvat. Zıgacan. Zıgacanın kibini kıvat. Şimdi anım bilip aldık lakin cümle. Rahmetsiz ki. Yine uçurla karabak aile bir bir kenişkige çürgül bulamdı. Bir işkige demek için. Bombaydı. Yine uçurla o türü okşumaydı dostlar. Bir diğer 19 kişilikten özü çıkan 19 kişilikten töyen avtomobiller yolcular avtomobilleri ve 9 kişilikten özü çıkan 9 kişilikten töyen aile avtomobilleri. Manan kartılgan. Bir iş ki bravo olsa pırışlık yük maşınları ve 9 kişilikten özü çıkan 9 kişilikten töyen aile maşınları girdi. Bunun intihamızı okşumaydı, türü okşumaydı. Şu çüşersen sığa çüşüdü. Lan da. Hoş yine uçurla karapak aile. Abdurrahimcan.
1: Lan bir yüzey fikir. Yol içeri ama yüzey yönden alta ravancı.
0: Buldu rahmet. Yine uçurla karapak aile. Rifat bir yani evet siz o Rifat.
1: Ya yok oğlum la. Kötüden büyüğünü aralıkta. Ama o. Denizli ismalı karapmanışta. Başka yolu pek de fakirte.

Фоко Абдулланын Кашкар кесетиш өрүнү Боору базарынын каршы тарап ийини такты көрүк. Мушу Кабрыстанлыктын каршы тарапы да дейди. Фоконун адресин кетти, такты көрүк Боору базарынын удулунда Фоко Абдулла дейди. Кадыржан мушунда дейди. Yine uçurladın. Bir yere gidip silah kuruyor seçili minim çakırı varsanla. Bir yere kaçan bir yere gitti o. Ne gibi bakan değilsiz çünkü. Hiparhan tarafından tahtı körük kızıl çırak gelip 10 kıl tarafına eklip 100 metre menip 10 kıl tarafında foku yaptı oluyor deydi. Yine uçurladın. Kaşka mihman kız tarafından geldiğinde tahtı körük çıraktan. Udulmansa bir ötüşme yol kendine kaytırsa bombaydıgan tahtay esilgan şu yerden sol taraf burus doğmuşlu Foko'nun baştukine şu yerde deydi. Mehmet bilipti mehmse. Altınbulak taraf ravan neydi Abdükerim efendi. Töteyle itizlik konak uzgeç anlatımız deydi Arzu Göl. Hongsan yolla hazırçı yolla ravan neydi Bayjiget. Bulu da bege uçur Allah'a köp rahmetim de olsa. Köngül aramanlığa yine köylerden sunsak uzur ağaç mangayız ile dostlarımız.

Hoş geldiniz dostlar. Programımız ne başladık? Uçur olan bagaj durumlar dostlarımız. Gavında bir uçurunu yetkizimiz. En güzel Tianjia yolu. 10. ayının 12. günü. Ülgünlük yani kış besillik takılıyordu. Şincan Kumul Katnas Sakçı Amey Yusuf'un uçurunu karganda 10. ayının 8. günü Kumul Taş Yolaşları Terakiyat Merkezi'nin Kumul Yol Asıraş Orni Katarlık mı şu 4 tarmak birlikte uçturuş ilan kılıp 10. ayının 12. günü saat 8'den başlayıp ülke yolu 249. liniyasından 0 km'dan 26 km'a yani Kumul Navdavan Namdavan'dan Kumul Nenşenke uçuşu boğan yol bölgenin kış besillik takılıp muş yol bölgenin kış besillik takılıp Abdümobullah'ın yürüyüşünün çekilindiği anlığını bildirdi. Bu yolunun 2027 yıldaki konkret içiliş vakti ayrım uçturuldukken. Ülke yolu 249. liniyası Kumul'un Nenşenke odun başlanıp Şarkı Tianşan'ı kesip ötüp Huansego ve Tianjin Miao muşu Kumul Ormançılık Meydanı katarlıklarda ötürükken. Umum uzunluğu 61.94 kilometre bulup en güzel Tianjin yolu diken namı var. Bunun için de Nenşenko'dan Namdavan'a boğan yol bilgi cemi 26 kilometre bulup kış besillikte kar köp yağıdığı yol bilgi. Onun üstüge tağlık rayon yol bilgilerde ciddi aylanma

0: Şunda kılıp 20 soğanın 6 kıtım işlisiniz 6 numaranız kayıtıp geldi. Ütelisiniz. Bunun pekat 2 kilom pırıstığınız var. 3 kilo kadar cevap verseniz yok oldu. Kayıt işleyiz. Kıladaymışsınız aşağı kısınız buldu. 6 numaranı ekilip toluklap. Tat kuzup tügeçsiniz buldu. Cevlancınika.
1: Abi sen anne oğlum yaşıma gelen bir bulmağa
0: gidiyor. Sizler selamet olun.
1: Altyazı M.K. Altyazı M.K. Bu şey çandın. Altyazı M.K. açıp bağır. Şibili uçuyup mu? Şibili kuzu tırakta. Boşalı tırak. Onge gıldığa onge mu maşinci. Huzurman doğan maşinci. Kaya tırak asla.
0: Bulu da abi kim can?
2: Abi benim yakışma yakışma.
0: Abi benim yakışma. Yakışır Ahmet.
2: Beni 13 numara pisette. Ma 11. yılın 2. 18'de benim sıravan. Yanlış oynayan buldu. Özür dilerim. Ahmet. 13 numara pisette. Ha, o zekerse altı numaramı yüzük vereyim ben. Kanda, kanda bir de, notluğum ben ki abi de.
0: Ya ablikim ki abi, katnaş kanun hılap işini kılamışsınız mı? Şimdi bir Bolcu'nun medeni taksi şu apır durup. Şimdi iş kılsız. Başkalarının numarı vereyim. Bu kanun hılapçı mı ablikim ki? Yoğan bazadın tavuzcan karap mangan yönlüşte tosulup 19'nın aldığı iş gitti o değil. He, aninkeyinden siz bayağı dostumuz. Siz yor yorsa aşı maşın neçedem ki bağlıqlıq. Bir ailede 3 adem ki bağlıqlı oldu bir maşını. Yor yor sende. Yor yor sende bir maşını şu ailede 3 adem ki bağlıqlı kalı oldu. Eğer muşalet de bolsa sizninkini yerimini yeni bir bandın numarı yerimini bir taraf kısanız bulur. Bu yolunum da bir. Hoş yine uçurladın. Mehmetcan.
2: Biz de sefesi yukarı abicen. Sosunlu. Dertli şarkı kutu istirahını.
0: Buldu. Abla kanayi.
2: Mümin çok harbi ulu yaman sosalda. Nakudun lukman kayyumya.
0: Makcuma rahmet ablacının ki rahmet siz kim? Yine uçurlardan kaşka yingmingwan dağda o, yingming dağda o. Şehir çıkmangan maşallah bek köp dedi, hop dağın uçurdu. Hotten şehir canıbı gucan yolu, canıbden şimalgı mingışta maşını bir kadar köp, lakin tosulup kalışı yok dedi. Şırnağın uçurdu kaşkanın avarayı kanda bula atkanda, tep şir yollaptı. Kaşkanın avarayı bir karap baksak, kelgüz 24 saatte hava uç. Bezde bulutlu hop kaldık. Temperatura 12'den 24 Celsius'a kadar çıkışı bulurduk. Hotten'den yolu uçuyoruz. Şarkı Beijing'in yolu birinci körüktün. Gülbakı minişti maşinin bekçek tosluşu var dedi Nicat. İmam Esen.
3: Yakşım
0: o. Ses.
3: Şöşümedim tüket kutsadı da mayol.
0: Buldu rahmet yine uçurladın.
4: Bizim yerde yolda tosup gittim.
0: Buldu rahmet de belki uçurunuzga. Hoş yine uçurladın. Şöfa Cenfır Kağandı sualını işleyen mise. Ben işlep birey demek için ama hürriyet kız. Ekber efendim.
2: Adıcan avandır yaşımı. Ulan ben çakvansada neye? Mustayılığa kayseri olan.
0: Bunu da numurtuluklaydı ama hazır özü kılanmışsa vakalıktan numurtulukla bir kalıba. Bu şu bazı anlıkçılığa bakken sılık. Ya pek saddı mı yaslı ya? Bu şu küçük çakıldı kuvvetli kırak yemigen mu? He? Muş turu muş katılır alını kürüp muş meslet verip ketkin alını kürüp muş da eyran kalın bu şükkede mutlara para anlaşkan dek bir gepini kıp kuysle şunu kara bulup küçük çakıldı upta yemigen bu kıymeti ya kaltısı, geylini, tuluklaşık itibar beğenmeyen bu kıymeti de oturup oylap kalım hemen durup. Muşu gep kumazı nurgun mesle tüp gitip tüm doğru. Karısam onda kısulda.

0: Mandaqsı oldu depti ki musmuş hılaplam geplerde. Hılaplı gep. Ben bayağı dedim katnaş kanunu belgelenirken kim edep kanun kılıp şu bir taraf kılıdı. Bazı bir paydalanılan buluş tekişlik yolu da buludugan usullan depedim. İşte kısım buldu. Nuron dostlarımız bir şey. Şikayede mutlu hep kandı. Onda kusul bunda. Şu turup. Üst bitilgen çağda. Gey kan bozma adam uşunda. Bir nesilge dikkat kılmıyor. Çatı yok. De vırdı kalmış. Bunda çoğup kaldı. İşli bu kaldı ki. Şu sadı değilsem esli. Kumamdaki deydisem esli bir maşının iki şoför olup radyodan şov maşını paça yiyip kosak hiç ben kendine takap gidip ağan şoförla şu bunuz. He? Kim da gep sözleri karşı maçta yesip kalım karanlı be.
1: Hatta ne olmaz yaptım ama sen için zilu. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm

0: Şevket Montan'la Berden Çağlaşıyor ve yolda minik bir taş çöp bileklerken başın yolu çıkardık ya.
1: Dikkat kıpman aile dostlar. Alca yakışma ben 2020 yılla etrafı da maşına Nemleyin yaptım 2020 yılla etrafı da maşına Se Şincan'ı göz kaçılıklı bulandı o şüngen kalandı. Bu uçurumuzu koraştırıp okuyumuzdan bize müştak. Şikirdin saldıray digen deme bir maşın ne şikirdin saldırmak çe. Şikimin jigirim bir ninke şunda ama. Yılla etrafıdaki maşını mı ki o? Şikimin jigirminci yılla etrafıdaki maşından bir ne? Siz şikirdin sağızmak çe. Bu şunu gazcalık olulam deyip siz şunda ama. Resmiyet tuluk mu? Resmiyet tuluk, kanunluk, gaz boğan boz, bütün neyse, çeste boğan bozsa. Normal gaz kaçırsanız buldu. Nerede olsanız bulduk gaz kaçırsanız. O iş neyse sürüştü kılın. Tuluk mu? Vay tuluk tep koyup merkez. Yok kanunsuz gaz op gaz çağlayamayız. Şuna gel. Davut Ali Efendi. Şu dana. Yine uçurlar karapakaylı. Cinkpinto. Ay koy ayı.
0: Ağzıcan balığı kaydarak yaşına yaptıran file
1: Yakşı yakşı.
0: Bakıyla 19 yaşından sonra olca koş yönlüste kılıp gitti ya tinka can tinka can.
1: He bu da ekperka.
0: Ağzıcan'ı sayıyla ulan bay hakkı çıkan sizden beyle yenge kerevan.
1: He bu da rahmet siz gibi gavuşunuzga. Biz anlavatımız gep boz devrin nakşılı boz koyavrın anlalıvırımız dedi. Bırakmak kım. Buldu. Merziye.
2: Yaşımlar ya çekiyor şu produsta yol üstüri ben şunda diye de koş yürümüştü maşin köp tırap astu ki kartımız mı?
1: Buldu. Ruzcan'ın uçur cinkayı ben de tırap tu maşılla intayın köp diye uçur rahmet. Abla kanayi.
2: Ay şeyhon donlar şeyhon bilgi atırap işi zaravak ya. Ağzıca böyle bala.
1: Yağmur yağamdı kandı kaşkaya Baya yuyup çıktım maşın. Yak yağmur yağmaydı ki karga kız. Hoş şunda sayını Ekberka.
0: Ağzıcağım şu sayılının koşum çöle Guansu köy tarafın toslup Keyi 5'in sürüsü 3 koptucuma.
1: He buldu rahmet. Sen can taksi işi çıkıp yaptı mı ne? Minin maşinam taksi adılacağım. Meslen 11 numaranı bırak tat kuzey tutup kısam zıgarcanı tersi eğitem de o. O 12 numaranı tat kuzey tutup tersi eğitem de o. Şu o. Bek ondan numara taksi ile nispetten bu talep pek yok re. Da numara tat kuzey versin sizin inavet derecenizin ki tersi eğitem de o. Hem de makul ehval astı da şu siz iki gibi bölüm. Baya nurgun anlıkçılığımı dedim, memu dedim. Nurgun mesel yollarını mesela. Çünkü bülüp bunda kalan. Hem de gep maya da karan. Siz taksi maşına değilsiniz. Taksi maşına mı başka? Sigarcın yok edemden para olsun diye tatkutsunuz tek mi kılap? Doğru mu hata mı? Uçakta sigarcın yok maşını sigarcın yok adam taksi maşına edigen bop kalıdı. Uçak mesuliyetsiz gibi kilodum. Ha, bu sen ma sigarcın yok bir adam. Taksi maşını kıvayacağın çöşem de ise. Şişe batırdı aşkı. Ne ama? Bu öydüsü buludu. Düşünüz hem sen bir ipse dediğe gelip çıkıdı o kaldı ama. Ha, ben hiç açta kılan siz çoğu. Şöfa Canfır Kağan'da azırak tatkızı yap. Şöfa Canfır Kılayıp. Numarın tuluklayıp ekleyip. Enin kendin numar tatkızı. Siz onda haktin, hakninkini tatkızıma. O ağınem 5 numara vermek için, ağınem 3 numara onu oylama. En yakısı hakkımı yal vermek. Aşını kıpkı nasıl? Taksi maşını oğan bolsa vicdanı çürken. Yerimini yuğuzup, yerimini şöfa canfırın kıp yerini yuğuzup bunda kılan. Uzun uzun tayinip. Bulam da. Hoş. Yine uçurluğa kadar baksak olmaz efendim. Yen en loğudun da bize akmanganı başını bek köp lık gidip gitti. Karşılığını yaravan deydi o.

0: غولجي تاكسي قبل كم كا
1: هذا جاي من هذا كم برد سيرير بيا شنجين نالو شنجين ديلو ما هو جيلو هذا كتبت ما يبغى يلعب عن كنا
0: بودا دو رحمت ينا وشتر لادن لنجا تغ شو في زنغين غاز قلش قلش ورندا ما شاء الله كيوب تيل قشقادن يولو شوري Kunak suyuyat demez. Suyup bulamadım işte gerek. Kunak suyduğa amal olsun de bersen la. Kunak suyduğa amalın işte gerek. Kunak suyduğa amal kanda amal da hem de. Hoş alimu şu afanı uçurdan alıp durdu.
1: Abi zaten yaşım ama sonu söyleyeceğim diyeyim. Abi yedirecek böyle mağdur yıllar. Mesin tersiyle tersi taşıyor.
0: Bu da rahmet yeni uçuların. Mihran güllükünün aldı da maşını köp hem madem on gep kısa menisi kalamdı aç monçı bir kaltısıkam geplerini kıttırsam kızmaydı programı dedi Adilca de fıçırıyordu bugün yupurgunun dikkanla bazarı şembe baza Kırış çıkışıyız be kalay mı kan? Maşallah köp deydi Ayı Sencan. Yeni uçurlardın. Nur Mehmetcan şu. Doğru değilsiz. Mavu radyoda kanunluk. Yolu bilen doğru yolunu teşebbüs kılaylı. İş becerişti dostlar. O bu. Yocuktan paydalanıp. Kısınız kanunsuz bir taraf kısınız. Aman bir günü tomşukunuzu yeysiz şunu olan özünüz ziyan tatsız deyip nasihat kıptı Nur Mehmet Efendi. Sayılı cenöpten şimalgı maşını bek çıktıydı. Kuan canına hoş çöre.
1: Adıdan adıdan.
0: Hoş.
1: Ben numurta kızıkken şoförle maşını sımağı versin. Hatırcam edeyim zaman benim numurum çoluk. 13 kemez 24 numurum çoluk benim.
0: Ya işte akılam siz ya siz bek numurtat kuzdiken siz taksi hiç ustam ısmarız değil mi unutup kaldım. Bak kurbanca kuytküz birem siz ya taksi ranızda. Siz bek numurtat kuzup taksiye deş ki masken mepsiz siz. Bak kurbancanın 13 numur tuluk tat kuzmaya ideydi ki maşallah ne. Taksiyeyim balık ötküz birem özünüz mü daha başka şıklam sizdiniz ya. Ha ötküz birersiniz ben daha vicağım bir taraf kımsınız kurbanca anmaydı de. Allah bir taraf koyutup en yakış 300 bin taksiyem zorla kıpıran mı kurban canı. Hotel şehir koyulu yolu ravanda cüret efendim. Adılcan kuşağıdın kaçarlardın kevalınız tek tünü gün kuşağıda oyna atıttınız. Kuşağı oğlu siz biz bağını kayedip kakansız size kuşağıda yok. Şıhvalı neft kemiye yoldu maşallah köp tuzluş bağı dedi. Koruldun ayım göl. Hoş yine uçturlandı. Şunu da o yanıla yutup karsak cimpinli ol.
1: Bu yolda mahkemez, sütkemez. Şunda dikkatli tavır mangada kısağın ilişki kaldı kemez.
0: Praktik mezgilde numurtuluklu kılı bulan bulmaydı. Praktik mezgilde numurtuluklu kılı bulmaydı. Hoş yine uçturlandın. Deyken tügendin bir vasıta bankınızda yedik. Deyken tügendi bir vasıta bankınızda yedik ya. Siz kanda ağa mesela Cinrung Gonsu'dan ağa mı? Ya ki bankıdın deyken ağa mı? Ya ki kanda ya şirketildin mi? Maşın satılgan. Kaya siz deyken begen bu şu lan cihet çoksanız buldu işlani. Maşınlık. Adılcan Kaşkay Mekit yukur süretik yolda emdi şu yoldan düştüm. Avat yol bölge yollara van deydi o. Adokat Aliyuşu. Hottendin yolu çöre ayır durum yolda koşulayın ya da maşallahcık tosluş yoklukin deydi o. Venşin dağlı o maşallah köp deydi o. Beşinlu he beşinlu.
1: Adıcay'ın önünden gönül şibirite mağazı Şanfaylı'dan terör çıkıp bak Zifanlı'a uçtum. Zifanlı'nın koşuna yedim maşin çıkken. Şanghaylı'nın yolları asla çıktı Ravan. Benim bir yan kuşlar size.
0: Şimdi aldı. Hoş, şimdi olsa. Otomatik ilan vakti toşup kaptı. Hazır kaydı külümüz.

0: Kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarını rahat his qıldırdı. Tən kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Ruqya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məhsulat doyundumu mas qadamda setildi. Altın üzük mukapatı sizni saqlap durmaqda.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
2: Makul. Noit keskin go ablakan eka. Bek keskin. Yeni uçurlar karabaksak Adılcan Kuşadın, Kuşaladın kilo. Yelik gep yeni kep to. Min Xuaje peyçi sordum, Vancouver'a karab mağdığın küçük yol tuslup bir yer ketti. Bana yoldum, mamal dedi, yüz. Yine uçurlardım, ağabeyma Hıncan'ın etrafı da Muş yelek katına sakçısı Fer Ceriman çaplak oturup ki biz bu maşını kalmadan 20 saatten aldı da bir demde lekkede maşına mavi kaltısı artıklarının içi de mavi. Nimi gep Adılcan bu ve çüyenmedim ben bu uçurumuzda.
3: Kınak duydum, yakırak ama labiden şu kulga uzurak mektim birini eylep oturup soysa içtiğey de buna örtürü soymaksın, oturup soymak değil tüzek bulu da.
2: Hoş yine uçurladın. Kurbancan deydi o. Emmanla yakışı mı? Şahsi uçur. Benim bir iş kipravım var. Turuş korunum Ürümçi. Malta akıtıdığan, mal ekilidığan, mal apırdığan. Şimdi hizmet olsa, bana tanıştırıp koyan bozsağla. Telefon numarım 18-4-9-86-740. 18-4-9-86-740. Ürümçi'nin her kaysi yerlerden bana şimdi şoförlükten hizmet izleyime ihtiyacınla olsa, men teyya de uçuruyoruz. Bu da. Şirket bakayla. Abi kim ki?
4: Abdülkadir Edeş. Ben tutumum Edeş. Emdullah abinizi eskayla ama Bridget'e tutunu kızdayla.
2: Yeni uçuru.
5: Priz, yet tutu tut Abdülcan Balo.
2: Hoş.
5: Lıkma, Zülkavir Ema, Vanshan Bacı. Şimasen Sido, Şimasen Tonunu. Şerif kumandan Bekosa çıktıgım ama Gerif kumandan da Ravankiyem.
2: Buludu, ablaz efendim.
5: Kanalıma geldi de yakışım siz.
2: Yakışım siz.
5: Ağabey, kumakakla indi geldiyse doyun ve emin emin depil de olur doyun. Kanalıma geldi, asallıkını.
2: Ali Muşofa.
6: Ali Zaka, sağ oklu bizim yerim sıbamca oturdum aslında. Bizim size öyle kızlarım hadi.
2: Erzat Boloska.
7: Ablaz ya, yakışma yolu sürdüysem. Şukarı yol gördüm ki askıya üstüye. Fay yolunun ki aşı karı yol körtünün aslanı şu şimal yolunu şuraya kusak tutuklara.
2: Buldun Ahmet, Ahmet Çapendim.
8: Kandak ahvalanlar, yaksınçlar, cepa kestinler. Minin üyem ürüncü yuvarçıdanın aldı da adem idok. Hiç kandak yarın hizmet tapan mıdok. Biz zavut kankar halla boğusu işleyle diyen bir hapı bulmaz. Müşürün bir zavut kankar, zavut kankar halla boğusu bir kuruplaştırıp koytanla boğup diken hapılmayız.
2: Siz Ahmet Çapendi kulunuzda kandak üne va, kusunuzda kandak bilim ba, siz nemi iş kılalaysız, nemi işini bekirak, obdan üdüstün çıkalaysız, kandak kandak işli boğsa. Bunda depesiniz hem radyo aldı ki şu ihtiyacı ba, hem de küçük ihtiyacı bağla alakalışıp kala. Bunu bunda adısınız, işkanda uçurunuz yoklam, hak, siz bile alakalışmaydı. Hoş, yine uçurladın, Turgun Navay. Ömçük.

0: Konşa naisi zemin halk hükümet aldıdın. Nayi çık yollar avan, yağmur var mı Kaşkari bir gün? Yağmur yok ki Kaşkari, abla kanay.
1: Anlaşamada, endullah geçti, endullah azar.
0: Yani en yolu koş liniyedi maşallah köp tosluş ba dedi. Koruldu ki yani en yolu şimdi ama. Hoş yine uçurladın. Numarını kandak bir taraf kıldı, cevabını verip buldunuz Adilce. Emdi cerimanını kandak bir taraf kıldı, depersiniz bulduğum buldu. Hehehe. Kepten hoş olur.
1: Ol cidden yol kavur edin, o mağaz kızıp çırak. Garip bir şarkı maçın çek.
0: Buldu rehme, kolcu taksi.
2: Adilce, inim bir sebebi kıyayamış. Şimdi o çoğu fikirerek. Sebebini yakırıp basa maçın çekemezsin. Bir de ozu da yolla işte buçuğa şunun da çıkıp bir azade. Müzine basın bana bir de.
0: Buludu. Avazını etmeyi uçur yollaptı. Doğru şu. Yine uçurlar dağımla karayla. Ben maşının yoluna buyur tutup dükkan kırıp lan çıkan. 5 minut mu ketmedi? Faken çaplap koyuptu. 10 minut ko yetmegendiyken bir karkı kıl ola. Nureli. Siz kanda yolda doktutuş meselesi var değil mi ya? Kanda karakterdeki yol. Yengvallı oldu hani. Çön şencindin pütür liniyada abdumobil doktutuş ki bummaydı o. Katte doktutuş ki meni kılındı o. Dige yol bölükü mü? Ya şu 10 minut kıçet. Bir adam çıkırıp çürüp öpkesen buludu. O da vakitlik doktutuş ki ruhsat. Uzun doktutuş ki ruhsat kılınmaydı dige yol bölükü mü? Hemmi yolunda emez. Yolunun karakteri ki karab. Buludu bu cereman. Ben bayağı dediğinde kattık başkurduğun yol bölgeyini pütünleyin ya toktuş ki bombay diye yol boyu da 5 minut mu emez 2 minut. Minut. O tisiket mi artık gitti duça hop durup kalsın yaz o meyli. Şu an az mı? Duça hop durup kayıp buzlup kayıp may tüge yapın da o başka. O meyli onun ne kılmaydı. Likken toktadınız. Abratçısız ya sakçı kep çaplaydı. 5 minut mu bombaydı? 5 mi köylü cık vakti bu yoldaki 5 minut diken. O yengel odende 5 minut mu 4 minut mu kele vakit 3 minut mu kele çoğun vakit. Rağırız çoğun vakit. Eğer cereman nesleydi kaçıp kalsa ne vada? 5 minut demez 3 minut 2 minut mu esilep cerimanı koysun bulduğun. Manda yolla mesela. Şu yolun karakteri kokuşmuyor. Yol diken namde yengalı odan boz katli toktuş konmaydı. Normal minip duruş gerek bu yol. Maşallah normal kızılcırak toktap yılcırak minip normal yürüş duruş gerek. Tosulup geliş konmaydı bunda yolla. Şu katlık başkurduğa yol bilgi. Taktaydı ba yolun en kızda yengalı odan çönşen cinktin köpeği tiş belgesi var çemberin açıda. Taktayı sık. Şu seyağlı kreş. Kimi ağlı kireş. Helicik vakit. Yengenliği dengi nispeten. Şunu çaplap koygun doğru. Siz mi hatırlayacağım ki Allah'ınızda ötküzü yutup. Dep tapşırıversiniz bunu. Bu şu yengen köyüme. Bu şu yengen köyüme. Onda bas kallığınızda ötmese. Siz bu şu her kaysi. Kaysi rayonu çaplakan bu şu rayonu. Tadı kırıp farcık kanun çizmiş kansa kırıp ben ma yol böyle gidip kırıp tok tutup kemiğe çıkkan tem çaplap koyup sile mani körüp bir anla adam. Tamam da. Aşıla eğer hata kop koygan bolsa çöle kıpırdı biz. Siz gibi çöle kıpırdı. Lekin ben katli hata koymadı bu cereman. Bu şu yengenliğinden boğan takdırdım bazı yol böyle ki 3 minut vakit var. Bazı yol bölgü. Mesela ayır durum koysan 5 minut kıp edemdi tanışıp. Jüktak çürüp, yo, kucaklaşıp, hoşuluşu kıp boğuş. 3 minut, bunu 3 minut de ayır durum ninkiye bilisle. Bunu 3 minut de. Hoşuluşmak uzundan ha. Biz de baş verip maşının camdanını çürüp. Muhakem secumu verin la. Katı kuru kop kaldı. Vay köngül amman dep. Kucaklaşıp, ağırlıp, gözümüzü yaşayıp, 3 minut yetmeyi buran. 5 minut götürüp eken. Azı şu 5 minut kudayım. Ben yan tiyanşı aeroportu mesela maşını ne kusam.

0: şu 5 minut kodayım aldın katım şu 5 minut kitap şey yapagen deppagen de jitanga osuduk katına sakçılarımız. Aşında yol belge katta bazı 3 minut mesela. Bazı yol belge var esker tişkili de 10 minut kıçı ek etmesiniz. Hani ken cermanı koydu ya aparat dağıtıydı ya sakçı kep çaplaydı. Ya ki sakçı aval kilip resim gıta tweetiydi siz 10 minut vakit verdi yine yetkimsiniz kaytip kep çaplaydı. Manda. Bazı yol bulan belgelerde 3 minut vakit. Yani şuna bu şu tanşeklik petti şu yol bilginin karakteri karab cermanı koydu. Koygan cerman hata emez dostlar. Onu mu dedim ki ben baya sakçı şu çaplı diye yollaydı aparatta. Yollagandaki mu şınkı kılıdı, tehrirlep, doğruluğunu hüküm kılıp üstüdeki nazaretçile. Endin bu icra kılış, kanun icra kılış doğru oldu mu? Yoludu buldu mu? Adıl buldu mu? Muş'un kartta nazaret kıvetkendik endi ilan kılıdı. Yani şuna toktatkan hatalık üzümüzde boğandıkken yani, köylünüz bek bir aramız bek bekin. Baya digendek şu dadıyla farcıkağı kirip kime ağırlık kirkesem çaplap koyup da ya say ağırlık kirkesem çaplap koygan kürüp esanlansınız kürüp yerdi. Ulan da Abdurrahim efendim.
1: Buyur yaşadı tört veya sen sopa dosa yaşın sağa adıcağım bunu cesini sörke yol kaylı şol solu kosan oldu yol kavri. Unutup kaldın. Ben yıldım kutu sen aldın. Sopa aldı kırıp bağlı yollar alın.
0: Abdurrahim ki unutup kaldınız ya yol ne?
1: Ama paraşı vakti demek ki paraşı vakti üstünde bağlandı. Sen üstünde altını da.
0: Neminin praktiki vakti, praktiki az pravanın praktiki vakti bir yıl. Pervayın pelek.
1: Şeyh'in doğumlu koştun ya kralan.
0: Buldu, ot yürek.
2: Abicen yakışma, müşünsasın mevhasımda, maçınsa mertini yanında bir iklik tipte yolla. Aşer balamı saklar. Susam tıkıranını bu sürkelde maçına yetirgen, yetket kestem. Bana hep sakin çektim, bana yüksoy. Diğer yol yol itilik bomsan kolu sevabıdım. İtilik yapı tutsa maçta kıtı, koşuna sıra şu koşu vakti. Şu koşun birisi itilik, birisi uçuk bomsama, dahtiyat vegen çıkan. Koşuna nimsa bomsam. Diğer tümdüm ayak itilik koşuna nimsa tutsam lan, sürgeyi bekletsem bomsam.
0: Peki ben siz çöntü bileyim, şu Selçhanızı Dağbaza tevezinin emirgıçıya mı şu bütün Sayat rayonu kıran? Sayat rayonu. Bu rayondaki mesela bu Etrigül restoranının aldı keyni küçük yol ya. O Yangvalu'dan da şu küçük yolun da de bolsa mı küçük asaslık yolun mu sumam bir küçük koçu mu Yangvalu'nda da böyle kalmalı. Yangvalu'du. Aşı etrafik koçlarını bilisler mesela. Bakın'da sana yıllık şinşılı o. Kasapazı göç vazırı yok oşan. Aşı etrafik mesela Hıpinalı o. Ma Cefanlılı, muş etraftaki bütün liniyama sayat rayonu çu. Kalıra çombaza etraftan başlap muşu bütün yanlı adılda satırap muşu. Hemisi muşu bir bölek sayat rayonu bu. Dünya bu için memleket uç sayatçılı, mağdıgan sayatçılı kildiğen bir rayon. Suudi merkezi verim çininki. Şu bu etraf bütün liniye asas yatı yangalıdan kırgız vetken. İşte gibi. Ete abi ayır adiye köz keselikle doktor hansı yeni bir koçu var. Yani trep küçük koçu var. Trep çıktı o. O şimdi şu. O şey doktor sanlım çaplaydı. Muş rayın bir bilek rayın bütün yeni liniye yengi alıyordu. Nime? Sayaya çıkıp gidiyordu. Yolla ravan duruş gerek bir yer. Şehre alır ravan yürüyüş gerek. Ravan toktap kalmasın. Çünkü bir yer piyadiler köp. Mağdıgan piyadiler mi köp? Sayaçiler mi köp? Maşinik mi köp? Hem Suudi merkezi. Bunda oğan diken bu acayip bir bu şehrinin avat bir yerde. Daha önce bu etraftaki yolların ağabeyimiz asasen bunda oğup gitken. Nevada hakikaten aldı tarafını itip kuruluş kılış sebebinin siz mecbur amal yok amalsızlıktın. Bu işte bop kagan bozsunuz. Aparat tatıp kagan falastı da. Cerimani kegen bozsa ben bayağı digendik. Kötürüp apırayıp Ma karanla ay yol mındalet demene me amalım yok. Ya beşim hep götürüp duramadım bu maşını. O malım yok man körüp bir anladı farkı kırsanız şunu da yakış körüp hakikaten şu yerde mesele olsa sizi çığlı kıpıyordu bunu. Ensirmem. Lakin asasen o yolla emmisi şundaki yengenliğinden tohtasınızla tatıdı. Yani mangılı olan mangılı olmamdı ben bir bakmadım tek ya kuruluş kuvası ya bir ot yoluna otur tuzlu bir dağdak topu dökülep koydum mu ötkül olmaydı kankılıp onu okumadım ben. Sana gipanız o içe. Şimdi ama ki asasen yengenliği de. Eğer mesele olup kalsa hakikaten bazısınız çığlık burada. Hoş yine uçurlar karabakaylı. Cansu ülkesi Vuyi şehri Binghe rayonu Şenyuan yolu Ravan de uçur yıllardı. Cansu ülkesi durup ağrı. Hoş. Durgun Navay'ın bir uçuru var ki. Video oranız çıkmadı o. Meylemsi. Uçurlar yine karabakaylı. Rahmet Alican, yaxşı sözlərinizi oxuduq, gördük, rahmet sizə. Cıvıyan tərəf də maşıncıqda idi, Səvi. Yenə uçurlardan. Əhmədcan əpəndim.
3: Qandaq əhvalanlar, yaxşımsılar. Əminin boğvəncinin var, birə mihman xallardı, boğvəllik qılsam mı, buludu. Yak bir zavut kankar hallarda, mesela kağıt takan zavutu, tazlık kağıt zavutu diyendik, zavut kankar hallarda adet işçi bulup işlisem mi bulurdu?
0: Hmm. Bu en rın başın ama buldu. Şıkkanla arayalma. Buldu. Hizmet porusti bilen temelli güçle ukasızla alaklaşsın. Ne? Telefon 131. 190 44 002 131 190 44 002 Ömer İmam Ömer
4: Selam 174 yolu süre Yişehir'den aldığı kısım yer yılları var.
0: Yine uçurladın. Ayrıca ayırdığımdan vakti toktaş vakti az 10 min tokşaydı. Cuma aldın gittim ben öykülerle hoşluş bulanmay. O şeyde aldık kendimizi yapıp 10 minut tek durup kaldım. Bir ki uçur kemmedi karan şunun şunun azıcık uzatıp edeyim yayına. Deydi o. Sıdık Can.
5: Gözlerdi çok acizden kaçtan memnuniyet yoldan çıkıp bazılmış ödeyim ve bazı açıklılık çıkmamış yıllarda olsaysam. Hatta şu kadar var ki de kulak toplaş yok. Hatta ben ağla arayı kırkılacağım kurduğu halde yamuğu yağmıdı.
0: Kuanhoy görgünün üstünde tövbe duça dedi Aygül Hanım hazır. Çiğcan yönden ihtipakıyla karab mangalliniye bek tosulup gitti de biz de. He Aygül Hanım rahmet. Oh kepte.
6: O yüzden yol kalır. Yeni ayak kızın çakırsın. Birinci takım karab mangalliniye yıllar olan.
0: Yeni uçurladın. Kaşka yingbing dağda. Tian Shi Hua Yuan Xiao Qu and Ka Shi Di Qu Renmin Yuan Drep Kumangan Bek Tosulup Ketti De Yu Nan Uçur Eh Rahmet Hoş Yeni Uçurladın Seypidin Doktor Rahmet Rahmet Bireylen Sorgan Şun Bilmigeşik Açılardın Sorablam Şun Dak Silerini Doğrab Otturluk Diyen İlan Kısışını Mügünü Valdem Asaslıkma sistema şu sözünü yazmığı özgetken de işte hatalık yüz verip kaldı ki ben bu dikkat kılmayı okup okumaylı yollar vurdum rahmet kalık için hizmet kıvat kallığa da püçürüyorum. Seyfettin doktor rahmet biz maçta iz kıldık akıcan şu avazlık kek kılıp hat kaylandırış çeriyanda bizden ilandaki sözler kırık gitti de şu çak çak koyalım gönlünüz aman cümo. Abdurimka.
7: Bugün zaten portre yok kaldı. Şimdi bak arıyor ne? Tamam, sizin tarafınız bayanlar mı yoruyor da kaygan da sizin tarafınızdan maçın tutsa tutuşu.
0: Makul buldu rahmet.
8: Mesela zaten.

0: Rahmet, Lüdavan, Lü, Kuşumçiliğine bek tosluk ketti, dedi Alımcan. Memtili Akbaşı'nın uçurda, siz mi Ürümçü Saybağ rayonu, Şihvan Cunglu'da, başında kalayım kan tohtup, cerimane koyuptu, yüzyen cerimane. Yine uçurdu, numur tatmaptı. Yine uçurladın, Hotten Şehir, Şerq Taybi yolu. Şerq'tan garip ki, maşınlar köplikin tosluşu yok, dedi o. Riyasetçi Ceriman dostu gelip çıkıp kaldı. Minam ama muşunda uzun yıllık beket Abdüzbek'te de yine Ürüm çok güzelliğin yindik Abdüzbek'te de Tukkallarının çamdallarını eğip koyup boğucu 2 minut 3 minut kıba demekin Şunçilik Ceriyan'dan numar tatlı boptu dedi. Şu an çöku kırsak buldu dostlar. Dişer çöku azadı o Ürüm çok güzelliği bas küçüksek dişer çöku çürüp koymaz. Dentilik çık gitti de kolay. Şu uzun tuma ile evde. Şıhvas ne mi? Şıhvoşan suydu. Şişen tarafı kumangan tosulup kete deydi. O tenden yolu çürü Gülbakkı menişte aerodromdun Gülbakkı menişte. Yollarda aptamabıla köp tosulaşı be deydi. O direk ne uçuruyor?
1: Kadrın adrın taka, kadrın taka. Bu yol, helvalde kumuş kumadı da.
0: Ya onda os birin iş, biri patiyenşen cüda diyor kirep, muşunda ehval kanda iş bop kaldı bu odep köstüne. Yine uçurladın. Özümge etigen terepte hizmet izdeyim ha. Özüm hotten den, maşinam ba, ornum Ürümçi de. Burun aşkana iç bakkan. Etigen terepte muş aşkallağın malip. Kilidigan apırdığa işli olsa kılay digen de pişir yıllaptı. Boldu ihtiyaclık olsa mına dese yıllap birli. Yine uçurladın. Nakşa anlamam da anlayla anlayla. Bavuşa yolu da maşalla köp deydi he.
1: Oyunuz yatırıcı kodunu yolu sağlı. Şimdi garibi yolu. Doğumam sizin tırağınız bayanlar mı yoruyor da çaylarında sizin tırağı sağladığım maşını tırsa kusursun.
0: Buldu say öyle Cenab'da şimal yolun işte maşın cek astı gitip varmayız. Cenab şimal yolun işte Beşkavet köyürükke 100 metre kakaya da Serengi'nin kapıdak bir maşına Ciyelbağ'ın Ciyelbağ'ı verip üstüp de Keynini pakşaya tutup de Kaşka itka hammazanı aldı yolla açta iştik operatını bekçek dikkat kıpmayanla dedi. Bulu da yine uçurladın. Nekmeyden kettemse Guanghui körüknün üstü de signal nurgun. Aygül hanım de. Nimleyin gep bu?
2: Adı can Guanghui körüknün üstü itbah yolu karap manga yünüşte koşun çolda asas yolda maşin köp.
0: Tosluk gitti ha, Guanghui körük, itibak yolu omangan.
1: Ha, burayı 174 yazıp tepe alalım. Ya şunu aydınca etkiyemde saat 5'lerle maşını koyak koyak. Kes saat 1, 8, 9 aylan kirip elektrikse kaçta sırhandı o saati gen.
0: Aerodrom'un baha ehvalını siz azak saklap durun ben bir alakalı şıp tep buraya. Hatta kendin keşkeci bir gün dana hesap düşün ama. Ben böyle Uzak saklap durun ha. Turpan'ın 90'ı boğan liniyede maşınlar bek köyüp deydi. Sanfango yolu Gengoş çantırıp tosulup gitti deydi Abdurrahman efendim.
1: Abi de yakışma o kaçkada yolu süreme kadırlar santresi aldığında Kerem Batırıp Karakmanga yolunu sıkıp tosulup gitti. Bir kadar eski katılım hanatına çok
0: olsun. Rahmet, Kayser rahmet. Yol uçuru Lianho Gavusu Sancı'nın meni Mijan gaz kakanda Dün zelli okuyakende tosuluşpa bir maşını çak edilip gittim şey deriydi. Dün hali an trep kumangan Kızılçırak'ın maşını bek köp deydi o olmaz. Tem has torturdu.
3: Hep gep açık buldu. Kapsatını bakardım kullanmaydı. Misyonun değil hazır. Şu yüksek yusamlar hepsini aldım. Manga yiymişte. Kendim dedim. Açık oğlu bana aldım tatil üstüne bir gün işgülüm maşını tek kalıp kazım. Müşek şunu tutlaştıklar. Müşek bir atrak koysular fikir.

0: Tadı da kanka. Şu.
1: Kaşkar niye kavre Sarıhan soğudu da zırdın. Kaşkar üstü ağaçı boğa yıllak boşu olan.
0: Buldu. Yeni uçurladın Hotel'den yolu çürü Beijing yolu maşallah köpteydi o. Rışav ye. Eltekin'in Kaşka konuşa naistin Kaşka şehri karab mangalda maşallah bek köpteydi. Yusuf efendi ne bu bek dostu Sanfango oğlu bek dostu Sanfango oğlu dostlar. Unzaut 13-nji otur tarap ki mangalda bek tosul de yeşil çırak yansın mangalomadı da bek tosul kütü buna kırışıp gidip. Rifat.
1: Geldi kaçay denk tutar da bunu okuyor. İki de bas mağaz tutup alıyordum.
0: Şöyle. Nakşı anlamay ilan anlaylı. Payda kılıdı o ilan digende. Gonkuy körük. Çarıp canım bu güzeldin daha bu zaman maşın bekçik, toslaş galiba deydi. Atikem hanım. Bu da uçurladın yine devamlı. Anlayımız ki gel uçurladın. Şi Beyhuan Gavca, Şi Beylu Karab Mangan tosuldu deydi alımcan he.
1: Abdüzer yaxşı mı?
0: Yaxşı mısınız?
1: Kayseri yolu süre şimdi mesafesini aldı diye. Şimdi o zaman aldım şey yolla. Maşını sürüp için toslaşıyor.
0: Bu da doğa bege uçurunuzu gibi rahmet. Yeni uçurların küzdüki yupurmak dedi.
1: Diyeceğim kandarak yaşlı mı?
0: Yakışım ses.
1: Kaskadın yol kadar aydırındın. Birini
0: Ha.
1: doktor hanıma çıkarış yolun işe. Bek dosya gitip koptu. Şoför dosya. Takasılık mı?
0: Buldu. Bayağı ayırdırımın pulunu sorgan dostumuz ne saat neçindiniz? Ben tahminen bunda kıldım ya. Muşu. 11. ayının tahminen mandan ki. Onbirinci ayının birinden başlayıp özgertiş kürgüzdü ki hazır ki baha ben sizimle al depreye tahminen ne? Ben abi hem etkendin keşke çel dediniz vaktini mi digendiniz isimde tutanmayı vaktini. Tahminen dedim ha öyle öyle. Beijing vakti etken saat 7'den başlayıp hesapladım ben. Beijing vakti etken saat 7'den kes saat 8 geçe cemi 13 saat. Ürümçi Airport maşın tokuş meydanında 13 saat toktattınız ya. Tahminen etken 7'den kes saat 8 geçe Beijing vakti. 28 koy çıkır ki. 9 kişiden tövbe boğan küçük Abdülmubullah'a 28 koy. Beşirdeki bir saat tört koyke Akıdaki hoş öpben geçe hoşu yarım saatten başlayıp işki koydan koşulup mağdaki müşte hesaplap 28 koyke acım o 28 koy çıkırdı tahmine 13 saat toktasanız 28 koy müşbet hesaplı bilen ya mısın ha hoş şunu olsa yine fıçırladın
1: abi güzel yaptım o kömen hoca işin kaynanmadığın kişi Zavcı'dan tek mangal yolmuş. Başında tek tutmuş. Hadi bak.
0: Buldu. Kayser.
2: Dindin daha çok şöyle doğar.
0: Kaşkar'ın yolu hayır. Kaşkar Erdurum şehir çıkı mangal yolmuş. Maşallah be köp tutmuş yok dedi. Ha, belki hoş çorunuzu rahmet. Yine uçurladın. Abdullah Kanay.
1: Yok falan da adam öldürüşün bunu fışırlama tutup bak. Hatta artık koy hesabla koysanız böyle bir kaydırın.
0: Buludu. Gonghui köyrükünün üstü de laba urgan şoför Aygül iken demek istedim de. Hınallı köyrükünün üstü de uçet buçet mitçe tosulup gitti. Oltadık tosulup deydi o. Bayan uçur beygen mişadette de mazır mişadı 50 metre bana mı dedim deydi o. Minju yolları tosulup gitti. Dep uçur yollaptı o. Bulu da bege uçur onlara. Yine devamlı uçur onların yığılıp bege isle. Ondan sonra o vakit ilanımı doğrulup kaptı o.
1: Adıl Cema, daha çok çevre bir de maşılama da gene süre parçayama aydırıp sürekli oldum başlayacak. Bizden konu oldum başlayacak.
0: Bol da rahmet.
3: Yüklüklerinki edigentem.
4: Ondak da sana bir yan konuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda Fuka icarı gibi erildiken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağa heridalağa toklu koç, ekran çaplıgı soğut kıldıken teke.
3: Ornet Yaşar ayını azatlık canı büyüle Altın bulak soğut sarayı birinci kabet çoğun ekranına astıda. 136 3 9 68 444.

0: Hoşçakalın yine. Daha nok dostların uçurlarını birlikte alıp değili. Keke uçurlar. Ne? Abdüsalam efendim.
1: Birinci saati tep koy. Onun din kiyinkisi saati iş koy. Aşına koy.
0: Hoş geldin uçurladın.
2: Yaşın o.
0: Yaşın Ahmet. Garip şimal yolları, şihun garip yolları, kumul yolları maşallah köp deydi Abdükerim efendi. Yine uçurladın. Toyun bu kayı sorunu az kılamayız. Ay şu nimi tordun tek şirpe ha?
3: Ha adıca yasımı yol tabire. Kemi bazat gülü. Rabazanı aldı. Kemirtin şımalga ravanken. Bu yerin ayını tutmuşuz. Şunhan Erlok geldim. İkinci otokan aldı da yolu ravanken.
0: Buldu rahmet. Yine uçurladı. 13. ayının 8. günü almışlığa vakit geletip ravamdan. Numara tuştun bu almıştırma bu vakit toşkan. Tuştun burun almıştırınızı verirken efendim. Toşkanlık almıştırıp maşine edip kalsak pırağız yaptığımı bulaydıken bu tutulup kalsanız cerimanı, 2000 koy cerimanı 15 gün cüylü okuldu. Tuştun burun pırağını almıştırımız. Tuş boğandık almıştırmayız he. Hoş Mehmet efendim.
1: Recep Tepe Bölkara Ahmet Halil'e Cenab-ı Teşim Alman'ın kolu konu kalanmış ki huzurda
0: Oy, akırçı o, tosulupdu. Donfun yolları yığır tosulup gitti, deydi. 20 min doldu, Hınalı körükten Hongkongşan tarafına ütüp ulanmağılı bek tosulup gitti, deydi öyriyette. Kaşkaya'dan yolu haru, Kaşkaya yolu şarıktan, Kaşkaya halık yolu şarıktan garipke, Neşiret aylanmadın, Huancangıca maşallah bek köp, deydi. Anwar efendi bu ne tosulup ki bir parça tatıp muşta tosulup gitti de kaysı yol biz kanda bilimiz bunu.
4: Bu kuyken tüm gedin sondan şer yolu fotoğrafı çıkıyor.
0: Buldu rahmet. Alımcan.
5: Yaşım el yasak yaşım çok arkadaşlar. Sayıldım yol kaybede. Sayıldı sumaldın geri kuban kayıldı. Çünkü bu rende oldum karşı kumlu cüce soğuk gibi ağırlık maşin tek kür.
0: Bu da rahmet sizlere. Yine devamlı küçür bekleşmeyi Allah'ım dost günler amağlağa. Muhabbet küyledin susak. Uzun ağaçmağa izle dostlar. Zirik kapmağına.

Hoş geldiniz dostlar. Programımız daha dışarıda da Allah atkırı Allah bürgü ziyette de tört katlan senet radyosunun yollarınızda biz Zemra programımız.

0: Başında sağ dostlarımız dağınlık uçurumlarını yanılıp ögeysle ve işin numarımız Şincan 1074 avazlık uçurlar diye etkizimiz.
1: Yaşasın yaşasın olamaz.
0: Yaşım ses.
1: Çoktur sana yaşasın olamaz.
0: Yaşım o.
1: Kaçlarcın yok sabre. Aşıklığın çırağını aldırı. Hoş yönü sıramayın.
0: Bunda rahmet.
2: Kapın körüsün açtığın doğanlı çağrı çıktı. Azra çıktaş takin. Bir yerin çıkılamı ağam yazdım.
0: Şomlu
3: sertmenin yanına şey yollaşınlar alan. Buldu
0: rahmet.
3: Ağabeyi ben yanaştırdım bir anlamayın ismi abi Cavim yanaştırdım.
0: Oy.

0: Emin olun akşam yok.
1: Ağzıcağıma eneki konu olmuş o. Yemin oldum tosunu bağırmış o. Sen topik örgü cepte. Yaşşı
0: Dumfun yolları yıkır tosulup gitti dedi. Yine bir 10 gün bayramını koyup yaşıp tıkıldı yolları on buldu dedi. Hoş yine uçurladın. Abdurrahim efendim.
2: Durayım yetini tök ordu bir yol kağırı. Bir yolu arabayla bir yol yazıldım. Beycan yolu yazıp geldim. Ben şimdi köprek ama tosun şu.
1: Yol kağırı amca ürün taşlarlanma. Gördüm uyku atraflarımı şunu selkip.
0: Bunu da belki uçurunuzga köp rahmet. Yine devamlı uçur bir mangaysız. Dostlar yine devamlı uçurunlarını yanılıp belki isle dostlarımız. Yollarda zirik kapanmanla şok köyledim bir anlayımız.

Kelgüsü 3 günde Ürümçinin havarayda qana bir ekvalla buluduğandı. Biz bir emeli ekvallarını havaraydaki məlumatlardan bilip baksaq. Anlıqış dosturumuz fıçırla bolsa, davamlıq berip durğa islam.

Qadrli qo'shnilar, programmamiz davom etishda. Do'stlarimizga uchirlab o'tgan qaraymiz. Shinfo uchirangiz topshirib oldik. Rahmat. Anglig'ich do'stimizdan adolat uchirangiz topshirib oldik. Programmani anglab yetibsiz. Radio anglig'ich do'stimizdan Ayzimgul uchir beribdi. Programmani anglab atim rahmat deydi. Do'stlarimizdan Shavkat uchirangiz topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli qo'shnilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz davom etishda. Programımızni endeki mazmunda biz programımızın növbetki dönemlerinde dostlarının huzuruna bir qanchalığan savatlarını taqdim etimiz. Endi biz mushu sözləb bermekçi bolğan savat mazmunları nəhayət yaxşı tipdiki mazmunlar. Bolsa dostlarımız isinglarda saqlanlar, isinglarda saqlayanmaqdak bolsanglar, şu dagay mazmunını bir qağazga köçürüb, şunu özünlər daim görüb durduğan. Məsələn, Bengshan'ın şiki bulamdı, ya ki daim özanla köp uçuruşup durduğun. Ayalla bulsanla gerimce özanlağı çaplap koyuş bulamdı. Şokul usulla arkalık özanlağı bir eskertme berip, müşü kütünüş çayetti ki, bir yakşı boğa adetlerini özanlağı devamlıq bir meşgulat adlıgı aylandırışınlağın tavsiye kılımız. Hoş ona özanlıq uçularımız, bugün biz dostlağı sözler vermekçi boğan sabatla işçi de, nayeti bir yakşı sabat bakken birlikte anlayla, Faqat 10 sekund quchoqlashsa, kishilar qalbini davolab saqayt qilib bo'ladi. Quchoqlash hamma e'tirof qilgan davolash kuchi ib bordigan usul, ya'ni davolash kuchi ib keladigan usul, xalqaro jurnal psixologiya ilmining bir turlik tadqiqotida ko'rsatilgan. 10 sekund quchoqlashsa, odamning qalbi illiqlikka cho'mar ekan. Putqullarning uchirishi bir necha sekund ichida tez sur'atda o'zgarishni tezlatib, neuronning ruhlanishni keltirib chiqarib, o'zgarishni tezlatish maddesi acırılıp çıkış miktarını tez süratte örüldü deken. Onun acırılıp çıkışı köpeygende kişilerde teximi köp işenç duyğısı, muhabbet duyğısı payda bulup, ağırıq, besim ve təşvişliniş teximi azıydı deken. Anlıqçılarımız müş sabahını anlıqanınken özanla məlum bir duyğılağı çömelgen buluşanla mümkün. Biz məsələn kiçik vaxtlarımızda bir əştin qoqab kessək, ya ki ilıqı, Könlümüz yerim bub jığlığa vaxtlarımızda biz udul berib onimizni ya dadimizni quchaqlaytdik. Endi masalan mushu quchaqlashningki odamga yetib keldigan ta'siri deganda bayam dedik-ku, davolash kuchi paydo qildi deyildi. Ya'ni masalan kishilarda ishonch tuyg'usini oshirdi, muhabbat tuyg'usini paydo qildi, og'riq va besim tashvishlanishni tegim azaytdi deyildi. Endi biz buning roliga sal qarsak bo'lmaydi. Masalan aytganda o'rindan turgan vaqtida Asan ona

balını mehir bilen kucaklap, hayırlı seher, yeni bir gün başlandı, ornunuzdan turuğun mektepke barımız degendek, mınım uşunda kılık ballanın kalbini illetedigan bir turmuştu ki, biz kılalaydıgan işle. Muşulan biz adet kaylandırıp alsak, bu meselen malum vakittenkin, bu balada naydı çoğun bir ilaki muhabbet duygusu şekillendirdi. Hem bunu devamlaştırdı. Mesela ettikende ornumuzdan kopuplik etmezden, balla özünün yatak uydun çıkkandınken, özü rabır kucaklaşıp, yakışıklapsız mı? Degendek naydı yakışı boğan, ettikende adamın kalbini, ruhunu götürdüğün, başında aktif sözler bilen bir günlü başlayış. Muşup türdeki mesela bunu köp adamlar hem de bunun kançılık paydası bulut deydi hep öyle. Ameliyatı bunun hakikaten paydası için. Mesela biz katık yolumuz yerim boğanda yüzümüz en yakışık olan dostlarımız, aile azalarımız, anımız, dadımız. Şuların kuşaklaşı arıqlık biz acayip bir hıl hatır cemlik duyguzu çömülümüz. Bunun hakikaten paydası. Ve bayam dedik ki hani mesela psikoloji iliminin bir türlük tatqiqatı da görüstürce deydi. 10 sekund kuşaklaşı adamın kalbi illiqlıkı çömülükken. Şuna bunun biz fakatla vaqt çıkmaydı, yoki pul ketmaydı. Bu adatda nayt yaxshi bo'lgan muhabbatni o'zaro bir-biriga singdirdigan, qalbga muhabbat saladigan nayt yaxshi bo'lgan bir turli kishkan. Shunga do'stlarning mana shunday yaxshi savatlarni anglagandan keyin buni ijro qilib berishni tavsiya qilamiz. Endi jugrab keplamamdi, qanday olmoqchi buni quchoqlasak emas. Biz balımızı yaxşı görürüz, kucaklasak buludu. Balımız bizni yaxşı gördü, kucaklasak buludu. Mesela biz aile azalarımızı kucaklasak buludu. Bu nayt yaxşı boğan bir muhabbet ızhar kıladığan, mihri muhabbetini özüre birbirimizgi ütleştirdiğan, sındırdığan yaxşı usul. Hoş anlıqış dostlarımız. Manım aşında yaxşı savatlarını anlığanda icra kılışını oyluş baksanla tamamen buludu. Məsələn, məşu bir məzmunə, məsələn, məşu balla kiçik vaxtada biz, məsələn, ballarımız, məsələn, biz işə getdik, xoş, öydə turub durun, ya çoğanınız bilən, ya çoğdadınız bilən, ya öydəki açığınız bilən deyə balla kiçik vaxtada öydə qoyub qoyğan vaxtımızda balla qanday qılıdı deyəndə birinci olub özü yaxşı gördüyün qonçığı var, qonçığını qucaqlab yığlaydı. Şunundan biz nəmini his qılımız deyəndə qucaqlaşdığın adamğa verdiyin məşu faydalıq tərəfi, adamın qalbını illətidigan tərəfləri həqiqət Çünkü şu müş noktada sel karmay bayam dikendek, turmuştuk bazı adetlerin lağı sındırsanla tamamen buludu.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

Lift tuyuqsız toxtab qalanda ergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç qatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga aladı. Birinci, besish.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnasinat Radiosinin xayirlik akşam programımızı davamlaştırıvatimiz. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqo əbtisi Slow Shooting'nı mas qadamda anıldıldı. Programımızın Slow Shooting əbtisi de mağalışılanı qarşalımız.

0: Davamlıq dostanın kegem şırlağı qaraylı ya. Halkam kam gəxtuğa, halkam mozduz.
1: Anladınız, anladınız. Yaxın gəxin haqqaya duran siz rəhmət, sizə rəhmət.
0: Ay, siz kim rəhmət aqa, davamlıq yaxdırıb anlancı mı? Yollarının ayfalı qarabasaq iştipaq yolu Minhua Kotsu'nun xöpinan lo qarabmanqa yönlüşe. Onunla başqa Jinin yolu Minhua Kotsu qarabmanqa yönlüşte hazır avtomobilla biraz köpken dostlar. Onunla başqa Shinin yolu, yani Altay yoludun külünü yolu qarabmanqa yönlüşte mu avtomobilla köpken. Kılıma işi C koşumcu yolu yani Çarbak Kotsu'nun Shibi yolu qarabmanqa yönlüş, Shibi yoldan Çarbak Kotsu qarabmanqa yönlüş, koş yönlüşte avtomobilla köpken dostlar. Yen an yolu, Hunyancı Beylodun Shengli yolu qarab. Manga yönlüş. Onun için davan beylo. İtibak yolun doğuda alan siyice kırıp manga yönlüş. Yingchuan yolu. Liyushan nanlodun. Liyushan nanlo donar şandın sinin yolu kırıp manga yönlüş. De hazır abdumobula biraz köpken dostlaşma. Havayla ab dikkat kılıp bir hatar abdumobularlık saklanmalı. Aziz radio anlaucılar, tövende Şir Ali Gini yorulgan Küyermin Mo namlıq naqşını birlikte anlaylıq.

Dostlar, şunun bilen hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımız yaktırıp anlananlarga köptün köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun serhal programlarını her vakit durmuşanla hemra kılışını unutmağa isler. Tihamı köp mezmularını anılmakçı bulsanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratko aptisi Sılı Uşitini düşürüp anılsanla buludu. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, Növet Muharır, Murat Kupur, her hoş dostlar.

bi'aram qılıdı. Yak sizni çeksiz şatlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısıda siz kimlerden minnattar boldunuz? Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnattarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləp, minnattar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.

Hoş kaderlik anlı otula. Sizge rahmet etken bu programımız başlandı. Programımızın başını ahire yaktırıp anlaşanlarını, çın kalbimizin ümit kılımız, yakşı işler ve yakşı ademle tanıştırılgan. Aktif energilik mazmurla uğrulaştırılgan. Sizge rahmet etken bu programımızdan mukaddimizini, manisle anlavatkan, yakşı adem namlık nakşı bilen başladık. Etrafımızda biz suyunudgan, biz hürmet kıladgan, her vakit minnettar boladigan acayip isil yakşı ademler var. Yani şu yakşı ademlerin ki toluma tesirlik, mehri muhabbetlik hikayeleri var. Demek biz sizge rahmet etkin bu programımızda del muşu mezmullarını dostlarının dektiği sunup kilovat kallıkımız üçün yani şu yakşı iş kılışını oylaydigan, özünün ki ademilik pezileti, yakşı işleri arkalık hemimizden hürmetliği erişip kilovatkan radyo aldırıkı bolsun veya ki programımızda tılgı elindigam kişiler boğan minnettarlıkımızı ve rahmetimizi bildirişmek istedi. Demek yakşı adem namlık naksı bilen programımızda başlayıp gettik. Demekçimiz, başkalarının minnettarlıkını kabul kıplak anmayı ulağıma minnettarlık bildirin. İşlerinizde yakşılık ve hayatı boğan minnettarlık bilen devamlaştırın. Etrafınızdakilerimi siz bilen tan minnettarlıktan suyunsun. Hoş anlıkçılar, programımızda anlavatkan muşidemlerde sizler kimden minnettar? Kimlerge rahmet etkinler var? Yakın vakitlerden bir an kimden kandak yardımlarına eriştinler? Ve kimlerge kandak yardım kıldınlar? Veya ki kimlerinin kandak turistlerini tesirlendirgen kandak tesirli kişilerini öz gözünle bilen ködünle ve yoluqtırılınlar? Ondan olsa muşakta bizle paranlaşsınlarını fikir almaştırışınlarını, biz bilen ortaklaşışınlarını ümit kılımız. Ben Riyasaç dostumla Mevlut İbrahim. Bizden Veysin Salonumuz XG 1074 FM.

Adalet yolda pidakarlıq körüs çərkdi, dəb bekitildi. Demek, Urşir Ucat haqqıdımı biz ilgirki programmalarımızda silahı uçur bəgən. 2007 yılı tuğulgan. Hakikaten bu başkalarının ki hayatını kutkuzuş bədiliğe öz hayatını kurban kıldı. Zhaohua Er Hanzu 1993 yılı 13 ayda tuğulgan. Şinjan Uyghur Abdunum rayonu Aqsu vilayeti Şayar Naisi Gülbağ Bazırı Qurulqum kentinin ahalisi. 2026 yılı 6 ayının 18 günü saat 18:50 ötkende Şayar Naisi Gülbağ Bazırı Qurulqum kentinin ahalisi Zhaohua pompa üyüge meşgulat kığılı bağında üstanın toğan iğizde bir toksikletinin yancı öğrülüp ketkeldik. Şopırının nəx meydanı yokluğunu bayqap, derhal yakın berib ahvalını təpsiliye təkşürüp, toksikletinin öğrülüp keti sebeplik işki ammanın üstengi çüşüp ketkeldik. Üstanın toğan iğizinin süngücüge qaplışıp qilip, midirleyenmay qağallıqı. Her vaqt süngücünün işkirsige kirip ketiş ihtimalının barlıqını bayqıdı. Zhaohua derhal suğu tüşüp ulanı kutkızışı kereşti. O aldı bilen əs hoşunu yoktay dəb qalgan bir ammini üstəndən kötürüp qırğaq çıxadı. Andın, yani tezdin kaynigi yenip, bütün küçünü işqı selip, her vaqt su iqtip ketiş ihtimallıqı boğan yeni bir ammini qırğaqı elip çıxdı. 2026 yılı 9 ayda Zhaohuanın xətərgi qarmay Adem Kutkuzu şərkiti, Adalet yolda pidakarlıq körüstü şərkiti dəb bekitildi. Chen Xingzhou, Er, Hanzu. 1989 yılı 10 ayda tuğulgan. Jungu Komünistik Partiyasının azası. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bengtüeni 8-ci şi, Şihanzi şehirlik tabi apetini universal küzdüp ölçeş, aldın signal beriş, ciddi işlağa takabıl turuşunu başkuruş merkezinin kadri. 2026 yılı 6 ayının 16 günü saat 14'lerde Chen Xingzhou Tuan Meydan 2. numaralı Oltırak rayonundan ötü batkanda bir ahalıyla binasının koyuk ısı çıkı batkalıgı. Ot öçürüş kutkızış kadimlerinin ammını tarqaqlaştırıp, kutkızış yardan berişini kanat yaydır batkalıgını köydü. İlgiri ot öçürüş kadimi boğan Chen Xingzhou derhal berip, ot öçürüş kutkızış kadimlerine təşabbüskarlıq bilen ot öçürüşke katnışını ıltımas kılıp, bir yürüş kutkızış yardan beriş cabduklarını kiyip, ot ketken meydanga atınıp, ot öçürüş kutkızış kadimleri bilen birlikte 97. bina 302. öyde kapsılıp kalan bir yaşangan kişini kutkızıp çıktı. 97. bina 401. öyde kuluqa anlamaydıgan bir aylarının kutkızıp çıkılmağalıgını bilgendikin, Chen Xingzhou işip kalan işki görpa hava bilen nefeslendiriş üskünüsünü ilip, ot ketken nəx meydanga yeni bir qetim etilip kirip, kapsılıp kalan kişini muvaffaqiyetli kalda bexatar rayonga yetkidi. 2026 yılı 6 ayda Chen Xingzhou'nun xatarga qaramay Adem Kutkuzu şərkiti Adalet yolu da pidakarlıq körüstü şərkiti dəb bekitildi. Yang Yuhun, Er, Hanzu 1979 yılı 13 ayda tuğulgan. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bengtüeni 8 şi 134 tüven Şamınzı Bazırı 21 Liyan'nın hizmetçisi. 2026 yılı 6 ayının 24 günü saat 21'lerde Bingtuan 8. şi 134 tüven Şamınzı Bazırdaki bir kişi tokluk vılsıptı bilen Şamınzı Gol Östan'ın şimalı tarafını boylap ketip atkanda ihtiyaçlıktın Gol Östan'ı çüşüp getti. Gol Östan atrapıdaki etsizlikte işlev atkan Yang Yuhun kutkuzunla degen avazda anlagandikin derhal Östan tarafı karab cügürdü. O östenge sekirip çüşüp bir kolu da soğu çüşüp ketken kişinin baş tarpını tutup, yeni bir kolu da östen kredeki yavu ot çöplerini tutup, soğu çüşüp ketken kişini bütün küçü bilen kargakı iştirdi. Yakın etraftaki amma 110'ı telefon kılıp sakçıgı malum kıldı. Saat 21:12 ötkende Gong'an halıq sakçıları, sakçı yardımcıları nəx meydanı yetip gelip kutkızdı. Östen kan, yantoluğu tik, su tez süratte ekavatkaşka köp qetim kutkuzuş netice.

0: özgüçü bilim berip durudu. Hayattın algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız üçün rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkumba programımızda birlikte ortaklaşaydık. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkumba.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
0: Şunda qadirlik anlıqçılar, sizge rahmet etkumba programımızda dağım noktarı yaxtırıp, anlışanlarını ve programımızga katnışanlarını ümit kılımıza. Onda olsa anlıqçılarımızdan uçurları qarsaq, biz bugün minnettarlıq dolgan iki aylarını köpürek anlıqan bolsaq anlıqçılar, bulam da. Yani kaharının ki bizge evetken bir uçuru bu. Ben 5 gün avalki benim maşinamı çıkan bir 70 yaştan aşkan bir ağacımızdan bana deppegen keplerini eğitip egim geldi. O ağacımız poyuzdan keş düşüp gelip yolucuyla taksiye oturduğun arayını tapanmay poyuzdan sonra sırtığı çıkıp gitip kaptı. Şunumla uyada o ağacımızga bazı aylı maşinası neydi Allah vay biz apırıp koyaylı bardağın yerinizge degen bolsa mı lekin bahanı biraz öğre koyup attı. Hem de jiraktan kelgendikken bahasını hakikaten öğreligini bilip ya boldi men en yaxşı taksi koltırıp para dese bu yer taksi kelmeydi taksi koltırgan ya bak jirak dep durup. Şunu ola ağaçımızın kiyinde biri 7 yaş kirgen biri 7 yaş kirgen biri 3 yaş kirgen hiç ki nevrisi bakken hiç ki nevrisi jıklap çapa saptı şu. Hem de keşif etkendikken nemiklarını bilenmeyi durgan da yeni bir taraftan bir kişi gelip neymiş boğallığını sorabdı. Şuna ola o kişi ahval ufkandı giyen bol de eğer aile maşinası otamayım et sana menselini aşı taksiye çıkıdı ayağı apırıp koyay. Keşif gitti onun sıktası bir hatar emez deyip. Şuna ola o adam şu ağacımızın ki küçük nevresini yüktaklarını özü götürüp taksiye oturduğun yağı ekep koyuptu. O ağacımız kayıt kayıt rahmet eğitip de tuyuksuz payda boğulan bu kişiye. O kişi vay yakay bunda demen. Bu bizim kılıçlıktaki işimiz rahmet etmeseniz mi buludu? Dep demek şu ağacımızda keçi de işki nevresiyle birlikte taksi kulturduğun ya ekep koyup getirdi. Kaharının gibi uçuru da o ağacımız bana şu geplerini dep yürütüp özüm bilmeci kılap getti. Dünyada maşınlık mı yakışı adamla bakken, tanışmasak mı, görüşmesek mi özgürden gelip yardım kıldığın dep şunçilik bir rahmet etip duyan Moşu Kahar isimli dostumuzga bu özünün beşidin ötken keçirmişlerin sözü verildi. Şunda hem de bu 70 yaşta nalkıgan, yaş bireye bağlan, onun üstü keş düştü. Moşunda ahval aslında elbette bahanı öğren koyabilirsin. Hiç kanda kacit yok. Bosa şu vakitlerde kançilik maykuydur gitemiz. Demek sizin kan yakışlıkınız mı? Aman bir gün sıkıncılık kuşurga vakti de başkaları arkalık yanı demez mi? Rahmet Kahar. Muşu mezmunu söz yapayınızdan tolumu kursan bulduk. Bu programımızın mezmunu del düştü desek tamamen buludu. Demek biz mi en şu 70 yaşını aşkan edimizde yardım kılan şu natunuş kişiye köptün köp rahmet ettiniz. Rahmet. Başkalarına yardım kolunu sunduğun kişilerin ki işleri tekimi yakışı boğay. Hoş hazır anlıkçılar. Manım için təsirlik hikayelerini anlavatımız. Silahımı anlıkan iken belki təsirlengen bol için anlamam ki. Silahının mı öz anlayan iki köz karışları es tuyğularını anlısaq tamamen boludu. Onda olsa köngül aramanla bir nakış takdım kılaylı. Tövende köngül aramanla adı boludu. Ekber Ahmet bilen El Nicat Orlıgan Addi Adem namlıq nakışı.

0: Bugün Mevlüt İbrahim'in
1: Ha.
0: siyaseti vakitinde
1: Şunda
0: ben
1: şunda.
0: oturup görmemin için onu söz anlamadım.
1: Vay rahmat.
0: Rahmet sizce.
1: Rahmat rahmat anlıkçılar. Bu programımızı yakış görüp anlaydıgan dostlar hakikaten ait köp. Ben bu şu programı da anlıgan mezmun. Bana mı yolukkan. Doğru ağaçında köp vakitlerde yardım ki muhtaçlığa emimiz yardımımızını ayımıgan bosa. Ben bu şundak yardım muhtaçlığa her vakit yardım kılıma. 18 yıl oldu ama avtomobil taksiye davet kıldı da uçur yolu yaptı. Abdur işte efendi taksiçilerimizle bekle uçuraydı bunda kahvallah. Demiş mi bazı taksiçilerimiz hakikaten başkaları hem de yardım kıldı. Bazı ama hili köp taksiçilerimiz. Çünkü bula keçede mi taksiye idaydı, kündüzde mi şu aylandığa yolları köp. Bula yolu kıldığım bunda işte teyhimi köp. Sonra bu cahette hem de bazı taksiçilerimiz özlü gidin deydi o. Lekin bazılarınınkini yakışılıklarını anlık uçularımız körüp kalan dikimiz eğit ediyor. Nurgun dostlarımız var. Hani yakışılık ne? Minnetsizlik kılıyordu. Başkalar davran söyleşini bak mı? Halap gitmeydi. Mr. A. Mevlut Aka bak tesirlik, ahmiyetlik, turmuştu boğan. Tesirlik işlerini söz hep verdiniz. Közde sık yaş geldi. Ama tökişke amal yok. Rahmet armağaysız aşındak kişiler her cayda aman bolsun basan başkalarına yardım kılıçta hoşallık de bulunduğun kişiler her cayda aman bolsun de bu çürüyü ulaş bilen birge eğer bana fırsat gelse ben bu kolumunu koşturup durmayı çukum özemnin yardımını başkalarına ayımayman kolumdun kilişçe yardım kılıman bir yüzeti tüt katına senet radyosu köptün köp rahmet degen uçurunu yollaptı Mr. A. İsmail efendim şundak rahmet yakışı mazmurlarını tayarlap biz üçün mülazımat kıp gelip atısıyla 174 katına senet radyo stansı ki varlık hizmetçilere rahmet eğitimen iştiranlar onak tapsın diğer uçurunu yollaptı. Abdurim Ezmurozumu silahınki programmanlarını ve programmanlar diki mazmurlarını anlap gözlerimden yaş çıkıp gitti diğer uçurunu yollaptı. Rahmet onda olsa sizge rahmet etkin bu programımız uğurlaştırılığa mazmurlarımızı devamlaştırımız.
2: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizge adın ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. Eğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptın kalıplarına yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tekimi güzel mazmun koşudu.
3: Rüyüz yette de tut, hatnaş sen et radyosu.
1: Siz rahmet etkin bu programımız ne dağınlaştırı vatımız? Hem de seltirip anlıksanın uçuruları bilen yani ortaklaşayla. Devlet bayramılık demiliş ahırlaştı. Köpçelik bir top şincanlık balalarını esedi saklı valdi. Yetkülük demiliş ahırlaştı. Bazıla dostla çemberekleriye menzeri suratlarını çıkarsa, bazıla mezelik taamlarının suratlarını çıkardı. Devlet bayramı mezgilde bir tordaş taş kurgan Tacik Abdunum Nais'te oğlak tatış musabıkısı görüp atkan da bir top küçük dostlarını uçurtup kaldı. Tordaş kamerasını ulağı toğırılıp arzularını sorgan da balıla ıhtiyarısız aldı. Menin zehir çekleş sakçısı boğun ba? Esker boğun ba? Harbi bulup halk için hizmet kuğun ba? Deyişti. Repetisiye yok, sınariye yok, işkiliniş yok. Sap ve kat'i közlerden Ösmür Maysla'nın küçük iradesi çıkıp durattı. Yine 8 yaşlık bir balımı tordaşlarını tasarlandırdı. İkincilikteki Ayfar ailesiyle bilen bile netçimin kilometrini besip Ürümçiden harbına bağdı. Optimobilde o tuyuksuz kişi kolunu götürüp astaydılık bilen etret salımı bağdı. Opsi keynek burulup sebebini sorganda esildi o yol boyundaki harbına kadalgan devlet bayrağını körüp kalganışken. Salam verip oğandıkken o hiç iş bulmağandak çaydı cim oldurdu. Pamir egizlikide toluk üçüncü yıllıkının bir okuğusumu tordaşlarını təsirlendirdi. Tacik milletinin boğan Ösmür Mehmet İmin Ğaz, devlet bayram mezgilde dadısı vazifi icra kıldığan Çigra liniyası geldi. Dadısı Çigra koğduğusu bulup deniz yüzden 4000 metre egizlikteki Vakan koridorunu koğdaydı. Karlık tak etkide o dadısı bilen bile bayrak çıkırış murasımı katlaştı. Bu yada devlet bayrağı çıkırış bilen Beycan'da devlet bayrağı çıkırış intayın tentenlik ve mukaddes iş. Onun işki boğusu bir ömür çıgıra mudafiye sepigi özünü beğişliğen. Onun dövrü kegendimi

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört basılının her bir gününü silablen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Kadirlik anlıkçılar sizge rahmet etkin bu programımızda devamlaştırıp atımız. Veyşin salonumuz XG1074 FM kimlerden minnet tarzla kimlerge rahmet etkin laba. Elbette muşaktaki uçurlarını köprak yollaşanlarını ümit kılımız. Çünkü bu programımızın nami sizge rahmet etkin bu. Bir kançı uçurlarını anlayılı. Yerşari degen dostumuz memu bir ay burun Şiringuğa. Dostum bilen oynağılı çıkan kayıtka vaxtımızda yaşkı çoğurak 3 apımız kayıtıdığanga maşin yok heyeli piyade minalatkan okşaydı. Muşunu körüp maşinini yanğı tatip olardan sorsam biz davan terepki barattık digendi. Hakikaten olan maşin tapanmayı ötüptük ya. Şunu olan maşinini çıkarıp bardağın yeri kapırıp koyduk. Şundak rahmet dep getti. Üzemlanma könlüm. Şundaq bir içilip yoruk bop kaldı diye uçurun yollaptı. Şundaq keyfiyatınız yakışı bulmağa vaxtı da bazı işleriniz yakışı olma bir kıl gambesi vatka vaxtı da neymiş kılısız diken de başkaları yakışılık kılın. Hakikaten başkalarını ki sizge etkan minnettarlık rahmetlerden köyünüz içilip kalıdı. Rahmet Yarşari. Manım uçundaq etrafımızda başkalarının kıyınçılığını oldun olan mülçerliyelaydıgan, küreleydıgan hem yardım berişlik halaydıgan dostlar intayın köp. Şunu bayağı mı dedim bu? Etrafımızda bunda başkalarına üntünsüz yakışılık kilovatkan dostlarımız hakikaten köp. Yaraysız yarışarı. Dağı da digen dostumuz Mevlütke sizim yakışı adam deyip ki ben kandak yakışı adam deyip oylasam sizge rahmet eğitimen deyip. Bir kıtım siz bir ama balını maşını kısayıp koymayın deyip şimdi radyo televizyon stansını aldı durup diken siz. Şimdi benim maşınam tosup Maşıbalını poli stansıya bir apırı vetken bolsanız kaç pul verime deyip çan turu aldın aslında ola ben pul almayım ama mal apırı yutay dedim. Şu vaxtı ne mali ölümçü vokzalı apırı koygan. Bunu hiç kim gidemi gendim. Bugün bu programınızı anlayıp oturup sizge digim kip kaldı deyip. Doğru isim geldi. Şu ama dostumuz mu bizini izdep. Malum beri işladı yerden sorup getirken biz zelk boğan deyken paranlış boğan deyken. Neyim bilen yolu çıksın sen poli bilen dedi. Ameliyatı belirtilen yapıp ki şu vaxtı da ben rast suyadı bir taksi tosap sep koyay pul beri aysam katli onu mu de. Hem de şu taksi ustam mı manımış taksi ustam mı şu yadı bir şu ama dostumuzga bir yakışılık kılavağız geldi. Rahmet. Benim isimden kötürlük bitirdi ki bugün Allah'a idi isim sağın ağızdan kursam buldum. Onunla başka Ahmet Niyaz Kasım bu işini mi ontik etipti ben kemen. Teniniz selamet bolsun Mevlüt İbrahim. Siz mağa gazcağağı gelip benim telefonumda radyo anlaydığın sistemini çürüp ağandınız. Şunun yağı devamlı anlavatı mən. Hazırının özde mən radyo anlavatı mən siz sözde pege mazmullarını, yakşı işlerini, yakşı kişilerinin yakşı işlerini anlap, sizin avazınızı anlap, bir kıl ayağa canlanıp oturup de mən. Bek söyündüm rahmetsizi. Köptün köp rahmet de bu çürü yollaptı. Rahmet demesi Murat Ağa'yı gazcağağı bağa vaxtımızda. Bir kaç anlığa bir çürüp agenda kıgandım. İşleriniz ilgir bulsun. Programımızda anlavat kalığınızda biz mu tolumu söyünüp durup demez. Rahmet. Amdi radyo signal tatmaydıgan caylarda hazır. Hemimiz akli iktidarlık telefon işiltimiz. Biz namı şu sılu şıting digen abditalımızı çürülüp işiltişanlığa nimet kılımız. Minnettarlıkı tolgan uçurulan yollugan barlık anlığa uçursa silah. Yeni bir kıytım rahmet.
1: Turmuşta meyli qandaq müşkilatlarga duçar bolmaylı. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.
2: Qadrli anglovchilar, unda bo'lsa programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarimizni yana davomlashtiramiz. Qalblarni illatadigan mulozimat. Borul Tokay Nayesi'deki 1000 çakırımlık çarvı yolu da bir bəxt ötüngü ba. 1000 чакырымдык чарбы жолун бойлоп созулган Дөөлөт жолу 331-чи линиясы менен Дөөлөт жолу 216-чи линиясы Бурул Токай айысынын Сарбулак Атыяз күзлүк чарбычылык майданын тогурусун кесип өтөт. Бу жерде келип кетип турган чарбычылар өзү автомобиль айдап саяат кылган саяатчылардын аягы үзүлмөйт. Бу жерге жайлашкан бакыт өтөңүндө чекара башкарыш халыкка колайлык мулазымат Жидди такабыл туруш капалыты бир гавдылаштырылган болуп, чигра биринчи сепини чаң саклап, чарбы жолудагы иллыклык толган иллыклык жеткизиш португа айланды. 10-айнын 6-чү күнү Бурул Токай айысынын Сарбулак Атыяз күзлүк чарбычылык майданындагы бакыт өтөңүндө адамлар наайт көп эди. Бәзи саяатчылар саяат линиясы тогрусунда маселе сорса, бәзи чарбычылар чигра жол кети бежирип атты. Көпчүлүк бу жерде саясат тогрусунда маселе сурап, жол ахвалын эгилеп, жардам талап кылат. Бурул Токай айысынын чыйган жигиди ийесидеги чарбычы Кувандык Жигербек мындай деди. Халык сакчылары нак майданда мага кенешке бежириш тартиби ва керектик материалдарды чөндүрүп койду. Кенешкени наайт оңшук бежирип алдым. Бакыт өтөңүндөгү кадымлар саяатчыларга мулазымат кылып алмай, яны биз чарбычылардын суалдарга жооп берди. Бунда халык колайлык мулазымат наайты амили болду. Дөөлөт жолу 331-чи линиясында бүтүн линия боюнча катнаш башталышыга эгишип, Бурул Токай айысы Сарбулак Атыяз күзлүк чарбычылык майданынын өзгөчө отлак манзарасы. Ан-анивий 1000 чакырымдык жайлак көчө чарбы жолу өзү автомобиль айдап келген зор түркүмдөгү саяатчыларды келип, дака кылышка, экскурсия кылышка жалып калды. Чарбычылык райондорунун жолдору жарак, нукталары таркак болуп, сапарга чыгыш тогрусунда маселе сураш, жидди такабыл туруш, жардам талап кылыш катарлык эктияжлар шунунга эгишип көпөйдү. Чигра саяат сакчы иштер пункти ташаббускарлык менен мулазымат дайрасын узартып, чиграны башкаруу тизгинлеш ва халык турмушу мулазыматына таң этибар берди. Сарбулак чигра текшериш пунктинин халык сакчысы Леусун мындай деди. Биз жидди такабыл туруш, куткузуш, жардам бериш, халыкка колайлык мулазымат Канун умумлаштыруш ташвикатынын ибарат көп түрлүк функцияны бириктирип, анар даалынысы мулазымат пунктуга тайынып, аммынын жардам талабына 24 саат инкас кайтарабыз. Кийинки кадамда биз саяат сакчы иштерин сижил пухта иштеп, сапарга чыгыш бехатерлигин кодойбуз. Азыркыча бакыт өтүнү саяатчылар ва аммынын 300 кытым түрлүк кыйынчылыгын ал кылышыга жардам берди. Her bir emeli işi arkalık 1000 çakırımlık çarvı yoludaki illiklik yetküzüş ötenini mengülük illiklik tarihteş ötenine aylandırdı. Kaderlik anlıkçılar, yukarıda Bırıl Tokay nayasındaki 1000 çakırımlık çarvı yoludaki bir bəxt ötenine hakkıdaki mezmunni dostlarının dekketik sunduk. Hoş programımızda anlavatkan kaderlik anlıkçılar. Kimlerge rahmet etkinli aba? Kimlerden minnettar bolu batısla? Bizden veyşin salonumuz arkalık Bu haqtiki hikayelerin lani, mazmunların lani bizge söz yapıyor işini unutmağa izler.

Qadirlik anglıqçılar ixtanlarda bolup atqan 107.4 qatnas sanat radiosdan tanıltılıp atqan. Sizge rahmet etkin bu programı. Nurgun dostlar özünün ki şu işlerini qığaş anlap atqanlığını bildirip endi uçurlarını yollapdı. Şoğa dostlarımızğa köpten köp rahmet etimiz. Rahmet sizlarga. Qadirlik anglıqçılar programımızni davamlaştıraylı. Onda olsa programımızğa orunlaştırılğan yana bir mazmun ba anglıqçılarımızninki diqqetige sunmaqçımız. Oldu şehirdeki halk sakçıları tuğutu yıkılışıp kalan amıldar ayal için hayatlık yolu açtı. 10'ın 7. günü Oldu şehri ahalısı Ma Efendi, Oldu şehirlik Gungan İdarisi Taşköyürük Yezlik Sakçıhanı'nın mahsus kilip, halk sakçıları kızgınlık bilen halk için hizmet kılıp, ama ihtiyaclık boğanda halkının gam endisini tüketti, degen xatla besilgan levhani, vazife icra qilib atgan halk sakçılarının koluğu yetküzüp, halk sakçılarının ciddi katnaşını qoğdap, halkının Gəm əndisini tügütüştək, qəliblərini illətdiləğən ərkətəgə çin könglədən rəhmət etdi. Elim yaxşı silə yol içib, muhafizət qılıb apırıb qoydunla. Hazır anıbalı tınıç aman. Xəliq saxçılarıqa çin könglümdən rəhmət etmən, dedi, ma əpəndi xəliq saxçısının qolunu çən tutqunca qayt-qayt rəhmət etib. Onun sözləri minnətdarlıq hissiyatıqı tolğan idi. Kişini təsirləndirdiğən bu iş 10-cənin 5-ci günü dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildi bolub ötkən idi. Şu günü saat 13'den 29 minit ötkende Taşköyürük Yezlik Sakçıhanı'nın halk sakçıları iş orunda çağırılıp atkanda şehir ahalısının avtomobildeki bir amıldar ayalının tuyuksuz tuğutu yıkılışıp kılış alametleri körül geldi ki. Oblastlık Anıballa Saklıqını Saklaş Doktor Hansı'a vaxtıda apriş zörür işgeldeki toğırsızdaki ciddi yardım talepini tapşırıp aldı. Demil iş mezgildeki avtomobil ekiminin yukarı pəllisinin təsirde şehir rayındaki yollarının katnaş besimi bir kadar çoğun idi. Amıldar ayalının ailistikleri yolunun kıstancılık bulup doktorhanı beriş vaktini keçiktirip koyuştun ensirep Gong'an halık sakçılardan ciddi yardım talep kıldı. Yardım talep kılgan telefonuna tapşırıp ağandıkken vazip icra kılıp atkan halık sakçıları derhal sakçı çırağını yandırıp agahlandırı signalı verip yardım talep kılgan avtomobil üçün mahsus yeşil yol içip verdi. Bütün musabıda cemiyetteki avtomobillerinin yol berişini askertti. Şundaqla yol ığızdiki avtomobil eqimini ravallaştırıp minut sekundumu koldun bəmək, pəqat 10 netçi minutla amıldar ayalını doktorxanığa bir xatar yetküzüp, tuğutunun oğuşluq buluş üçün qımmətlik vaxtını kolgı keltirdi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigalikinler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.

bulup, teri astıda may toqulmaları bulmaydı. Ama mol nerve ağırkı uçları ve nerve çekişi bar bulup, sırtının gıdıqlışıga söz görkildi. Soğuk hava kindik arqalıq adam bedenige asanı körüdü. İkinci, aşqazan. Aşqazan adam bedenideki soğuktan en korkuduğun azalanan biri. Quruq uruq kişilerden aşqazan devarı nebiz bulğaşqa asanı tardışıp kiliş, aşqazan ağırış ve hızım kiliş yaxşı bulmazlıq nekaldırıp çıxırdı. Üçüncü, bel. Bulup mu ayallarga nisbeten etkanda belige soğuk ütüp kalsa asanla putkolları muzlap bütün bedeni mağdur sızınıp gidiyordu. Bel ağırkının aldığını eliş üçün optimobil haydash haldiga dikkat kılış gerek. Uzun vaqt optimobil haydiganda bel ve boyun ağırkını keltürüp çıkarıdı. Bunun üçün orunduk bilen rolunun arlıqı muvapıq bulışı gerek. Rolunun ayılınışıga təsir yetip güzmegen ekvalda imkan kadar meydesige yıkınlaştırış, arkağa qiyisiş bulanını 100 gradus kılış. Arkağa qiyisiş bulanını bekçon kılıp etmesek, hem de orunduk bilen rolunun ilgisligini tanışaş gerek. Orunduk bek tüven bulup kalsa, işki müre çok çöp kalgandak tuyğu berdi. Orunduk bek ilgiz bulup kese, bel umrıqısı bek sozup kitip, belinin yükini aşırı veydi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Sinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.